Avtomobil yolu yoki ot yolunu farqlandirish jarayonida hoşarlıqni saqlash kupayı qımaydı. Biz yana soğuq ham bo'lgandila andan to'g'ri yo'nalishni topa olamiz. Bir yaş texmo ko'p pul tepish qaldirib, asldagi muqim xizmatidan istifa berib, o'zi egilik tiklamoqchi bo'pti. U qisqa vaqt ichida ozroq pul tepibdi, lekin boshqarish iqtidori kamchil bo'g'ashqa, noyta tezlar qiyin ahvolga tushib qapti. O to'xtamay yangi savdo fursati izlashga urinigan bo'lsa-mu, lekin mushkul ahvolga cho'nqirib yetib kelib, oxiri vayron bo'pti. Hatto uyi va avtomobilini ham raniga qo'yibdi. Uning boshqarish iqtidori kamchil. Bu uning kollektivni yetaklashga mos kelmaydiganligini tushuntirdi. Boshqacha aytganda, egilik tiklash yo'li uningga mos kelmaydi. Agar u bu nuqtani sug'uqqonlik bilan ko'radigan bo'lsa, hech nimasi yo'q oqibatga qamog'an bo'ladi. Kishida doim kishilik hayotiga qiyinchilik yo'qotqanlarga yuzlanilishida deydi. Amaliyotda kishilik hayotiga qiyinchilik yana shuki, bir umr yashagandan keyin ondan qandoq turmush kechirishni bilalishida. Boshqacha qilib aytganda, o'zining zodi ot yoki avtomobil ishkanligini bilishdi. Xulosa, har kim o'zining yo'lini mansun, har kim o'zining nisevisini yisun. Avtomobilning yo'li boshqa, otning yo'li boshqa. Bu kişilik hayatının çin mənisi. Fakat özlüksiz alğı ilgirləş jarayonida özünün yönülüşünü tapqandıla, andın özlük təbə yolunu tip çıxılıb oludu.

yeterlik sabırçalık bilen tınış, hoşal kişilik hayatını vücutka çıkargalı boludu. Ondakta sabırçan adam zada kandak alahirlikke ege. Birinci, kütüş ve keçiktürüp kanaatlanış. Sabırçan adam kısqı müddetli kanaat kılmaslık ve keçikip kanaat kılışını kubul kılalaydı. İşinin tərəqiyatı ve neticesinin barlıq kilişini sabırçalık bilen kütəlaydı. İkinci, özünü kontrol kılış ve özünü tənşeş. Sabırçan adam özünün keyfiyatı ve hareketini kontrol kılalaydı. Taşqi dünyanın karşılısı ve təsir uçurmay, işki dünyasının tinçliği ve qat'iyligini saxlayalaydı. Üçüncü, qat'i boşaşmaslıq ve irade. Sabırçan adam, qat'i boşaşmay nişanğı intiludu, asallıqca vazgeçmeydu. Umutsuzluqnın zərbisidin təvrinib qalmaydı.

Bu misaldaki ana kızı işlenmezlik sebeple kızını hata düşengen hem onunla azar bergen. Şundakla kızının enisiği boğa muhabbetini yiz kılamıgan. Bununki asaslıq sebep, ana kızının yüzeki hareketini körüp, çin könlüdün onun hakiki oyunu yiz kılmıgan. Yüzeki hareketini asas kılıp, kızını işke almanı öz yalğız egilip almakçıyı dap karıgan. Bir münevver anını bala psikologiyasını toluq düşünüdü dap ketkili bulmaydı, belki balının her bir hareketine könül bölüşü, şu arkalık onun mudası ve oyu fikrini düşünüşü gerek. Balının oy fikri əməliyyatda intayın adli bulup, daim til ve hareketi arkalık ifadılınıp durudu. Fakat ana məsuliyyatçan bulup, balının iş hareketi, ruhi halıdi, gəp sözlerge köprək diqqat kılsıla, balının işki dünyasını düşünələydi. Məsələn, yağmur yaqan günü fakat birli küllük var idi. Balı tuyuqsız küllükdən tartıp çıxardı. Anısı əsildə onu özü tutudu dəb oyluğa idi, nəticədə o küllükünü anısıqı tutquzub özü yağmurda qaldı. Düşünüşkü urunğandıla andın düşengili boludu. Biz pekat ballanın məlum hərkət qılı səbəbini düşengendila, andın ulanın hərkət tılını düşünələyimiz. Anı bulu süptimiz bilən, biz daim ballanın xoşal işlağı yoluqqanda biz bilən tən bəhrəman buluşunu, köngülsüz işlağı yoluqqanda bizgi dərdini tökşünü, bizni özlərinin ən yaxşı dostu qatardı körüşünü ümit qılımız. Lekin iş həmişə oyluğa yerdən çıxmaydı. Tekşürüştün məlum buluşca, köp kısım balıla anısı bilen paranlaşsa pikir ortaklığı yok da kez kıladıkken. Arlıq duyğusu boğaşka, anılamı ballar bilen yaxşı pikir almaştır almaydıgan da kez kıladıkken. Balla bilen pikir almaştırışının yaxşı usulunu mu tap almaydıkken. Barlıq yaxşı pikir almaştırış, düşünüş asası da bərpa kılınışı gerek. Düşünmüsə, hakiki muhabbet nədin keludu?

Ye binni naayti yavaş bala deyişki bolatdi, anısımı özünü dünyadaki birdin bir onu en yaxşı gördüğün adam dap qaraydı. Bırak her qetim ye bin başqı sabahtaşları bilen paytop oynuğanda, anısı onu çakırıp əkitetdi. Her qetim dostları bilen şahmat oynap, onu növet kegende anısı onu çakırıp əkitetdi. Her qetim başqı sabahtaşları bilen billi naqşı etip, hoşal boğanda anısı yana onu çakırıp əkitetdi. Bir qetim o dostu bilen binanın aslıda paytop oynavatatdi, meydanı çıkış növeti onunla kelgende, anısı yani kelip gap kılmayla onu tartıp, qaytıp tapşırıq işlişini, birdem oynasılı buludağalıqını, ondaq uzaq oynışının əhmet yok işgəlikini etdi. Bunu bilen yebinin könlüyü bir aram bulup, ağızını pürüştürdü. Ligin karşı turışqı cürət kılamay, kayıpı uşqan halda anısıgı əgişip qaytıp getdi. Keyin o eş nama oynamaydıgan boldi. Anısı onundun gap sorusu mu gap kılmaydıgan boldi. Kün boyu anısı körsətgən kitabı qarab, hanveqip oltursu mu, nemi sözlünü vatqalıqını bilmeyiddi. Ügünüş neticesi mu tövallab getdi. Özümü cimuğur bul.

Ali derecelik popayka ve yon pelto soda sıkıldığan bir okuğucum bar idi. Bir kettim o mağa kıs-kısının davır yüzülünüşü bop qağalıqını. Özünün bevastı körüstüp, məsulatlarını teximi köp kişiga tunutmaqçı bolup, bevastı körüstüşünü başlağalıqını. Dəslapki bir qancı maydan bevastı körüstüştə, xeyl yaxşı önümge erişip, yekki maydan bevastı körüstüştüki pütüşüş sommasının milyon yuandın aşqalıqını. Ama hazır bevastı körüstüp mal setişini sıcıl dağımlaştırış kerek mu yok, bilalmay vatqalıqını etdi. Aynı çağda onun sözlerge taza işin almadım, şundaq yaxşı qılıp etip, nemi üçün toxtutuşunu oylap qaladı? O, menin bevastı körüstüp mal satqınım, əmeliyyatta zavut tarapının bevastı körüstüp mal satqınığı barabar. Bundaq bolsa, netçi 10 itibaqta soldigarını rəncetip qoydikken mən. Zavutumuzdan yıllık işlap çıxırış kımmeti 100 milyon yuandan aşıdı. Bu itibaqtaş soldigarla 40% ölüşünü ilgiləydi. Şunu davamlıq bevastı körüstüp mal satışım kerek mu, yox, bilənməy vatı mən, dedi. O, işkilin vatqan noxtanı bəkli düşünü mən. Yığın çaxlıqanda, onun məsələsi strategiyelik yönelişin tallaş. Nurgun kişi ilgiri Yahoo dap atladığan danlıq tor bekitinin barlıqını əsliyəməsliki mümkün. Onun yıllık ticaret kirimi 1 mahal 7 milyard Amerika dolarıqa. Bazar kımmeti 125 milyard Amerika dolarıqı yetip, uzaqca dünya ijtimai alaqı tori kəsbide başlamca orundu turgan. O hazır nemi üçün ün tinsiz qayıp boldi? Yahoo ilgiri tordun izlep tapqılı boludugan, hər qaysi çoğun tor bekitlerinin ulanmasını izdeş aşkıcı türüge kırgızış kəsbini qıladdi. Ama keyin ijtimai alaqa tori davri yetip kelip, kişiler izdeş aşkıcı bilalı qanaatlanmaydıgan boldi. Aynı çağda uçurğa avtomatik erişi texnikisi sodası bilan şuğulundugan kiçik bir şirket bolup, bu texnikini Yahoo'a setip bermekçi bolgan. Yahoo bu texnikiga ege bolgan bolsa, onun izdeş motori teximi mükemmel bolgan boladdi. Ama Yahoo bir kiçik şirketke perva qılmay, onu ret qılgan. Keyin bu texnikadan paydalanıp, ijtimai alaqa tori sahasida başqa bir magnat barlıq kelgan. Keyin Yahoo dövlət içi bazardaki rekabet iktidarını östürüş üçün Baidu'nu setip almaqçı bolgan, ama bahadı kelişelmegenlikten Baidu'dan vazgeçken. Axırda Yahoo başka bir alaqı tor bekiti bilen söhbətləşken. Umu Yahoo koygan bahanı qubul kılgan, ama Yahoo sodlaşıdığında bahanı yeni düşürüp, axırda bu alaqı tor bekitinin fırsatını qarab durup ketgözüp koygan. Yahoo strategiyelik yönelişte tekrar xatalışıp, axır pay bahası zor derecede tövəlligen. Yahoo qoldum berib qoyğan karxanlar bolsa, tərəqqi qılıb ijtimai alaqa tori sahasidagi başlamçı karxanlardan bo'lib qalgan. Mundaq bir gap bor, taktikadagi tirishchanligingiz bilan strategiyadagi g'urulligingizni yashirishga menga urinmang. Yo'nalish xato bo'lsa, tirishqan seri hal siraysiz. Karxonachi xato yo'lda mengib qolsa, barliq amaliy tirishchanligning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Kabul sim dastisi ayırplanın aşkuşluk zaptisi bulup, ayırplanın her kaysı kısımları gıtar kalgan. O bütün ayırplan sistemisinin signal yetküzüş, energiye yetküzüştiki kan tomur yolu. Şundakla, ayırplanın bir hatlar uçuşuğa komandalık kılıştiki nervi sistemisi hesaplanıdı. Navada otturduki erkandak tügünün ulunuşu ravan bolmasa, signal yollaşta mesele körülüp, bir kısım orunlarda komandallıkka boysunmasık ehvali körülüp, eğir bolganda ayırplan çüşüp ketişi mümkün. Ayırplanğa şıltıdığan kabıl sim dastılarının tom haletkisi mi, inçki haletkileri mi bulup, ölçümü, belgisi herkıl idi. Bu kabıl sim dastılarının çoğun küçüklük farkı mı, intayın küçük bulup, herkays tarmak sim dastılarının mahbi numarı bulgaşka, bu mahbi numarla naiti okşup ketidiganlıktın, sallı dikkat kılmısa, hata olunup kalatdi. Ulaş jarayandımı yana besip ulaşka, ulaş detalı arkılıq sim dastılarını ulaşka doğru kilatdi. Şuna herkandak bir alkıda sevallik körlüşke bolmaydı. Lilingyu'nun ustazı ilgiri onunğa keskin alda, eğer malum bir simni ulaşta hatalıq körülse, otturdaki ulaş detalı kardın çıkıdı. Kabıl simleri gerçi artıq bolsu mu, ama en köp bolğandı mı, işki qetimla 40 yasıqlı buludu. Eğer hatalıq texim köp bolsa, bu sim kardın çıkıdı. Onun başka besip ulaş alkısıdı mı, dikkat kılış gerek. Yani kabılını besip ulaşan dinkin izni köz bilen körgül bolmaydı. Fakat ilmi bolğan tertip ve teknikilik kaydılar arkılıq kabıl siminin bir hatar ya ki emeslikige hüküm kılgılı buludu. Şuna bu hizmetin kılış için naiti küşlük mesuliyetçalık buluş gerek digen idi. Şunun da itibaren Li Lingyu küşlük mesuliyetçalık ruhu bilen aviasiya sim dastisi yasaştaki barlıq maharetlerini qetir kınıp ögünüşke başıldı. O her bir iş tertipini tezden ilgileş için iş vaxtıda daim ustazdın kemterlik bilen ögendi. İşten çükendinkin bir kısım gereksiz materiallarını tepip gelip sim dastisi yasaşını kayt kayta mäş kıldı. Neticede aviasiya sim dastisi de sızıksız iş, uçtun ulaş, gruplaştın tartıp tok ütküzüşü bolgan pütkül jarayanını pişik ilgiledi. Onun işkiliştiki bundaq astaydıl altını körgen ustazi, onun din tolu mu suyundi. Xavipten ciddi kutulduruş, ayruplanın normal yürüyüşüge kapalatlı kılış. Li Lingyu ve onun hizmettaşları meşgulat kılganda, bütün dikkatini meşgulatka merkezleştiretti. Li Lingyu meşgulat jarayanında bazı küreşçi ayruplanın sim dastisidiki tarmak simlarının 2000 taldın aşıdıganlıkını. Ümitçik tordek ziş bolgan kabıl simlarını izolyator kavetlik ötküzü sim bilen soyganda ve kepşer kali halkısını pişiklap işligende asanla hatalıq körüldüganlıkını baykıdı. Şununla o kanda kılganda bu jarayan körüldügan hatalıqını nölgü çürgülü boludüganlıkı toğırsa da toxtumay ızdinişki başıldı. Neçi 10 min qetim sınaqlı şarkılıq Li Lingyu bir qetimdila 5-8 talgıcı bolgan kabıl simini soyuş maartını igil valdi. Kiyin o Li Lingyu izolyator kavetlik ötküzgüş simini soyuş usulunu icat kılıplı kalmay, yine köz bilen toğru küzdüş, bir kol bilenla simini toğru ulaştak, Li Lingyu kalay halkısını kepşerilip, pişiklap, işleş usulunu igilip, bütün simnin ünümlük soyuluş ünümünü 14 esse. Kalay halkısını kepşerilip, pişiklap, işleş otturucu ünümünü 5 esse östürdü. Li Lingyu'nun maharti alaydı yukur bulgaşka türlük maharet müsabıkılırda öz iktidarını namayan kıldı. 2019 yıl 9 ayda o aviasiya sanayiti boyunca tunji növetlik ayal işçi hizmetçiler maharet müsabıkısı katnışıp, kabil, taksi sanduki işçisi tecrübe meşgulatı müsabıkısı da 4-lik erişti. Bunun içi de nezriyede toluk numarı erişip, müsabıkıdaki bir dınbir yek türde toluk numarı algan mahir bulup kaldı. Uzak ötmeyi uyana Çıngdu şehirdeki milyonluğun işçi hizmetçiler maharet müsabıkısı, kabıl işçileri maharet müsabıkısı da birinci buldu. Kiyin uyana memleketlik kesbi maharet müsabıkısı, Cungu aviasiya ayırplan kabili ve taksi sandukunu kuraştırış tecrübe müsabıkısı da birincilik gelişti. İdarege her kıtım yeni üsküne, yeni materyal, yeni esvapları kelgende, Li Lingyu hemişe birinci bulup sınav işiltiş postini koluk geldiretti. O müşündak yığınlık intilişi roi bilen üzlüksüz tırışıp, kesiptaşlarının etirap kılışı gerişti. Li Lingyu etirti küreşçi ayırplan kabıl sistemisinin bütün hayatlık devriyelikini başkuruşka mesul idi.
Уларның хизмет даирисы күрәшче аэроплан кабел системасын ясаш, тәкшүрүш, кашилны түгүтүш ва ремонт кылыш, асраш катарлык алкыларны өз ичиге алатты. Ли Линьюй аэропланның махсус нерв системасы докторы булып сыпты белән күрәшче аэропланның нормал йөрүшүшүгә капалат кылышы. Булып мы күрәшче аэропланда кашил көрүлгәндә чокум чакырган аман етип бериши керек иде. Ли Линьюйның исидән чыкмайдыган шуки, bir kun kechida u tuyuqsiz bir turlik jiddiy kashilni bartaraf qilish vazifasini topshirilib, darhol atrofni boshlab naq maydonga yetib keldi. Kabel murakkab, muqimlashtirish nuqtasi ko'p edi. Buningga sirtning muzdek sovuq ovoz qo'shilib, sim dastasini remont qilishda zo'r qiyinchilik tug'ildi. Li Lingyu buni tezdan remont qilish uchun bir necha xizmatdoshi bilan birlikda tor motor bo'limchasining mashg'ulot bo'shlig'iga kirib, siziq sizib o'rin belgilashga boshladi. Уларның қолы тоңлап сезімін йоқатқанда, бірден ісіні өліп, яны давамлық қызмет кіршіп кетті. Бәзілерінің қолыны бехаттәлік семей кесіп әтті. Яны бәзілерінің қолы тоңлап түгіліп қалған болсымы, лекен көпчілік қолыдыки ішіні тоқтытып қоймады. Нәтижеде 32 саат ұқылмай қызмет қылған дейінкен, аэроплан ток екімінің нормал юриш қызметі оңышлық тамамланып, көрәшчі аэропланның тез сүрәтті қайтышыға капалет қылынды. Vətən üçün özünü bəğışlaş. 20 ildə aviasiya sahəsindəki ülgü qayınış. Tılğeliş qarz edilən şü ki, Li Lingyu'nun qrupsi, Li Lingyu'nun yığınlıq yartış royğı tayınıb, kürəşçi aeroplanını umumüzlük quraşdırış basqıçıda, tokni üzvətkən şəraitdə kabıl dəstisini quraşdırış xizmətini oğuşluq tamamladı. Xizmət çəriyanda köpçilik oçasitikidiki ən qeyin məsillərinin Li Lingyu'ya təvəşkəlikini iniq bilətdi. Umu özge rekabet ilan kılışını yakış görettim. Li Lingyu balısını tuğup əmdili 3 ay bolğanda, uçastikiga yeni tipteki tok yoludiki tok yakımının normal yetküzülüşini tekşürdüğen bir xil üskün kirgizildi. Şu vaqtımı o erkini ismini koşup işləp, bu yeni üskünün işiltiş usulini nait tezli günü oldu. 2019 yıldın bu yan o oturisap bilen her ili 20 türlük yenilik yartış karakterlik ıslahatka riyasetçilik kıldı ve katnaştı. Bunun içində sim soyuş amburda ölçəmlik sim soyuş ölçümü boyunca orun çəkləş qurulmasını özgərtişdə otturçu ünümünü 45% östürüb, sim soyuşda xatalıq görülüş nisbətini 100% tosub, Çıngdu Aeroplan Sanayeti Qoroyi Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin kiçik tipdiki özgərtiş boyunca ötküzülgən müsabıqısıdə 3-ci dərəcəlik mükafat qeyrişdi. Sim soyuş amburi sanaş qurulması ünər sənətidə sim soyuş amburni rəqəmlik çoğ minə bilən birləşdirdi. Və Çıngdu Aeroplan Sanayeti Qoroyi Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin kiçik tipdiki özgərtiş boyunca ötküzülgən müsabıqısı da birinci dərcilik mükafat qeyrişdi. Üçüncü əvlad elib yürüşkə əplik tok yoludiki tok eqiminin normal yetküzülüşünü təkşürüş əsvabi ünər sənətidə Tok eqiminin normal yetküzülüşünü təkşürüş əsvabını qulaqqa iqi qılıplı qalmay, yana közgə iqi qılıp, sim dəstisidiki tok eqimi yetküzülüşünü təkşürüş ünümü və sübtini zor dərəcədə östürüb, Çıngdu Aeroplan Sanayeti Qoroyi Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin məxsus sübət özgərtiş türü bu içi ötküzülgən müsabıqıda birinci dərəcəlik mükafat qeyrişdi. Li Lingyu və onun xizmətdaşları kabıl sim dəstisini yasaş alqısı da ən dəstəbki adəm küçü məşğulatıdın Hazırki avtomatik tüşk diş, ulaş və tok iqimini təşürüş üskünləri gecə, adəm küçünü zor dərəcədə ticəşini işqaşırış bilən birgə, yəni onun aldı gəyindiki xizmətlərinin toğrı cipsilişişiqa kapalət qıldı. Li Lingyu yığın xadımlarını tərbiyələşgə intayın əhmiyyət bərdi. O başlamçılıq bilən qurğan ayıllar ülgüsü yığınlıq yartış işxanısı bugünkü gündə aviasiya sim dəstisini tətqiq qılıb yasaş texnikilərinin ösb yetilişidiki böşik aylandı. Bunun içində 20-ge yaqın işçi xizmətçi ilgir kiyim bulub, məmləkətlik texniki mahiri, Sichuan ölkəlik 1-ci may əmgək medali, Çungo aviasiya sanayeti qoroyi texniki mahiri qatarlıq şərəflər gerişdi. O aviasiya kabıl dəstisi yasaydıqan kiyinki əvlatlarını yetəkləb, maharət arqılıq vətəngi cavab qayturuş, maharət arqılıq dövlətinin qudrət tapquzuşdan ibarət yeni dəvr ünər vənləri yolu dımandı. Li Lingyu ali dərcilik aviasiya cabduqlarını tədqiq qılıb yasaş sahəsində uzaq müddət çonquru yıldı startıb, ilgir kim bulub, köp tıplıq adəmlik görəşçi aeroplan və uşqutsuz aeroplan sistemisinin aviasiya sim dəstisini tədqiq qılıb yasaş qatnışıb,
көп түрлік ашқышлық техникілік қиын өткерлерін бөс бөтіп, көрәші айрыплан кабыл системісінің ішіліп шықырыштың асыраш қычы болған бүтін зәнжірлік техники дәрейдісін өстірішіне ілгір сүрді. Бұл қызмет дөлтіміз авиасия жабдықтарының юқыр сүпәтік тәрәқиятыда зор рол ойынды. О, ілгір кейін болып, мәмлекеттік 1 май аяллар үлгісі, Сичуәнлік, Өнәрвән, Қатарлық, Шерәплік, намлар ғерішті. 2025 yılı ətiyazda Lilin Uyu Kürəşçi Ayrıplan Kabul Texnikisi də böz şasıl qılışqa törtkü bolğanlıq üçün dövlət dərəcilik təqdirləşkə və məmlikətlik 8 mart Qızıl Bayraqdar digən şərəb gerişdi. Hazır 41 yaşlıq Lilin Uyu aviasiya sanayiti sahəsidiki ayarlarının ülgüsü bulub qaldı. Onun Kabul dəstisi xizməti bilən şüğullanğınıqa bu yıl 20 yıl boldı. Тағылық райондеке бір қыз балыдың айрыплан нерв системісі саасыздеке мұтәқсізгі айланған Ли Линь Ю әрбір қадамны пұқты бесіп, авиасия арқылық вәттенгі жауап қайтырыш олыда өз қыметіні ішқа шүрмақта.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Adem Siman Maşini Adem'nin kəlgüsü teximi parlaq. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Yakında Adem Şekillik Maşini Adem Musabıqı yolu ixtisaslıqlar bilen lıxt oldu. Bu belkim kəlgüsü tuyğusu ən küçlük musabıqı yolu bulmasılıqı mümkün. Lekin təsiratı ən bir vasıtı boğan yol dəlmoşu. Elimizin Adem Şekillik Maşini Adem sahasıdaki tuncu başlanış parlaq kəlginine əmdili 20 yıl boldu. Yeniden kurulgan nurgun karxanala toxtumay məbləğ yürüştürüb, başlamçı tizimlikigi kirdi. Sünni aqli iqtidar çoğ modulunun törtkisidə maşina adamının yeni əzaları özara almaşdırış, öz aldığı iş görüş, həmibablıqdan ibarət yeni yüzlənişini namayan kıldı. AI'nın kiyinki dolqunu fizikilik sünni aqli iqtidar. Maşina adam bizden kündülük turmuşumuzu sınıp kırdı, həminlərsə maşina adamın işib gedidi. Yenveydanın kurguçisi muşundaq aldın hüküm çıxargan idi. Oyla bakaylı, Tomuz ısıq yaz günleri bir gün hizmet kıldığan biz, maşina adamga yarım saat dinkin öy gitip barman desek, maşina adam derhal televizor, hava tanışıgışını içip, bir üstel yakşı kormalarını tayyar kıp koysan ne mi degen rahatta? Adam şekillik maşina adam çokum universal sünni aqli iqtidarının ahırkı şekli mi? Cevabı nahtayın. Kelgüsü de belkim yan telefon bulmasılığa mümkün. Lekin maşina adam bulması bulmaydı. Başqa çıxılıb aytqanda, oyunçuqı seleştirganda maşina adam iniqla qural jabduq adamga aylandı. Oyunçuq maşina adam bulu süpti bilen, o paranglışış, sual cevap beriş, naqşı etiş, usul oynaş, qorşaw şahmat qoqşaş, gül üstüge gül keltürüşte köngül içiş işlirgi mayır. Qural adam boğan adam şekillik maşina adam, bugünkü künde çay quyuş, tuxum qorumuz qoruş, iğir nərsilani tuşuş, yoqur boşluqdı məşğulat qilishdek əmli ehtiyacı qadam qoymaqda. Yakında Yuşenbi sanat nusxasındaki adam şekillik maşina adam Walker S. Veylay'nın umumi kuraştırı sekhığı kırıp, emli meşk kılıp, közge çelikirgan zat işçisi aylandı. Onun bir cüp əpçil kolu, avtomobilinin beşiği dəl cahide çaplışıp durdu. Bir cüp çakkan puti, gavdini erketlendirip, avtomatik alda her bir orunduğu berip, bexatalik tasmasını sozup tekşürüdü. Bir cüp ötkür közü, avtomobil işigi, avtomobil yüzdeki nuxsallani tekşürüdü. Sanayet, adam şekillik maşina adamının tunci kent külemde işletilişideki asasi ekim bulup kalıdı. Xiaomi Groy'nun yukarı derecelik muavin lideri Zeng Xuezhong, kelgüsü de akli iktidarlık zavut 70% optimatlaşkan üsküne, 20% adam şekillik maşina adam, 10% adamdan ibaret 3 xil emge küçüdün terkip tapıdı deb aldın hüküm kıldı. İnsanlar kımet hüküm kılış ve kizişki mesul buludu. Adam şekillik maşina adam, əvrişim yasaş, sistemi halkıp əmkarlışını işqa şuruşqa məsul buludu. Üşxil əmge küçü maslaşıp məşğulat qılıp, işçi bilən zavodqa qaydıdın təbir bir oludu. Kəlgüsüdeki əqli iqtidarlıq zavodlarda, muhitnin mürəkkəplikini tik oq, məşğulatnın mürəkkəplikini toğru oq qılgan adam şekillik maşina adam əsli nuqtudun birinci çarəki çeçiludu. Kiçik boşluqdiki muqum muhit, çoğun boşluqdiki mürəkkəp muhitqi kengiydi. Optimatlaşkan bir vasıta meşgulatın kurulmalı hizmet arkalı koraşturuş meşgulatı elip berişkice, andın köp hıl kuralladın callıq paydalanıp, universal meşgulat elip berişke terakki kıludu. Hazır Jiyuan maşina adımı, Xiaomi maşina adımı katarlıq adam şekillik maşina adam karxanlıları optimobil təklikini koraşturuş, sırtkı körünüşünü təkşürüş, konurışını ölçeş, çişliq çax törükünü maylaş, materyal tuşuş katarlıq iktidarlarını əməlgə aşuralaydı.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alğı ilgirli vatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növettik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçili kılgandı sözlügen, Ehtilep Kanun Destoru'nu yakşı yolu koyuş gerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü, Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itek çıkılıp, sosyalistik zaman yıvlaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küşlük kanunçılık kapalı diye iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattımız.

Partiya 18-nji qurultaýdan buýan Partiya Merkezi Komiteti döwletni umumüzlük kanun boýça idara kılışını inip oturup koydu. Hem de onu töt umumüzlük stratejik orlaşdyrmasyna kirgizip güçlük algı siljitdi. Partiya 18-nji nöwetlik Merkezi Komiteti 4-nji umumi ýygnada mahsus muhakeme kılınıp, döwletni kanun boýça idara kılışını umumüzlük algı siljitişe dair bir kança zor mesele doğrusuda karar çıkarıldı. Partiya 19. kurultayı içilgandan kiyin Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Komitet Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılıç Komitetini kurup, umumluk ve stratejiye yükseklikte durup, Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılıç doğrusuda yeni bir katar zor tedbir uğurlaştırmalarını çıkarıp, devletimizin sosyalistik kanunçılık kuruluşu da tarihi özgürlüklerini hasıl kılış, tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke türütkü boldi. Biz, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki, Jongoça sosyalizmnin en mahiyetlik alahidliki digenni asasi kanunga kirgizip, partiyanın kanun çıkırışkı rehberli kılış, kanun icrasıgı kapalatlı kılış, kanun yürgüzüşünü kollaş, kanunga başlamçılık bilen raya kılış tüzümünü mükemmelleştirdik. Bunun bilen, partiyanın devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılışkı bolgan rehberliki tehimi müstehkemlendi ve küçeydi. Biz, yukarı katlamdın layiheleşini mükemmelleştirip, kanunu kılıplaştırış, kanunçılıkını yolu koyuş, kanunçılıkını nazaret kılış, kanunçılıkını kapaletlendiriş bilen, partiye içindeki kaydı nizam sistemisi kuruluşunu bir tutaş algı söz etip, Devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılış umumi endisini asas cihetini şekillendirdik. Biz, mühim sahelerde kanun çıkırışını algı seljetip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çonkurlaştırıp, kanunçılı hükümet kuruluşunu algı seljetip, devlet revizye aparat kurup, edeliye tüzülmesini ıslah kılıp ve mükemmelleştirip, umumi halk arası da kanunu umumlaştırışını küçeytip, Armiyani kanun boyunca idara kılışını çonkurlaştırıp, mahsus kanunçılık koşunu kuruluşunu algı seljetip, ijtimai adıllık ve hakkaniliğini katti koğdap, bir türküm nahak, hata değil olanı kanun boyunca tüzütüp, devletni umumüzlük kanun boyunca idara kılış emeliyeti de zor ilgirleş hasıl kıldık. Hürmetik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Ehtilep Kanun Destoru'nu yakşı yolu koyuş gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdara Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni iteş çıkılıp, sosyalistik zaman yılaşkan devletni umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalı digi ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine okşaşla yengçi mezmunları bilen huzurunla gidip geldik. Programımızı aval kadeh yaktırıp anlaydı kalıqınlağı işinimiz. Mən Riyasetçi Dostlar Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni kandak titimlik mezmunla uğrunlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla devamlıq bizde bulsun.

u asli yezini, yezdiki odamlarni, hatto yezdiki muhabbatni intoyin oddiy deb o'ylaydi. Ammo yezning, yezdiki odamlarni bo'libmi bu zaminda ko'klab baraxsalgan muhabbatning o'zi o'ylagandek undoq oddiy emasligini tövengi xizmatga tushib kelib olgandan keyin ondan bildi. Undoqda uning bu xil o'yga kelishiga zodi nima sabab bo'lgandi? Bula qiziqsanla, deyiqtanla bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılgan Gülçehre Aziz'nin Hasan'ınlık hikayesi de bulsun.

Hürmetlik radyo anlığıcılar, bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşya'da harlaştı. Yazgıcı İlham Sadullah'ın Özüm Zarğı Muhabbet namlı romanının devamı ətki programımızda doğumluq dekıtınladı boludu. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Şirin Güldoğdu. Karıştırgıcısı Abdıxalıq Əhməd. Məsul muharriri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əndi deyiqdanla, istansımızdan ağıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi. Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutsi ulanmışsınız. Derhal köpçülükü yol yapı yerimiz.
5: Buraya sadece doğrudaydı. Her günü tün yerimi gece telefon oynayımız. Şuna çokun en kımmet teri asıraş boyumlarını işiltiş gerek.
4: Keşli kızada göçmay köpüp getmesin. Kırındaşla kütün işini bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan tüper koşaylı.
2: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azrak kisan tofel işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gittim ben azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktadığan, tömür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulama kaldım.
3: Karısına kütüneş sağlamlık kızı yalık.
4: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
2: Bir aram bulsam doktoru görünmen, hem de her kızımı karısına şıkmaymen.
5: Tünümeymen, uklaymen. Kanuniyetlik turmuş en yakşı kütünüşken.
6: Kül kız bek kalıtışken.
7: Kandak deysen.
6: Kaç günü bir toyduşkimiz ne? Yigit kızının aldı da gül götürüp meyşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de. İnçıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
8: Men güpektik bulunla. Pişanla baş, ayıkınla taş bulsun.
6: Gül kız. Sen bu geplerini ne diyorsun gen?
8: Kitaptı.

0: Bugün malım bizden bahçığa apırıp oynatkan. Bek bek güzelken.
1: Gül kız kandak mı dedi?
2: Keldi bahar, küldü gönce. Kömül yayırdı. Gül ışıkı da ağandan urup, bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitap tık kep bop ketti emdi.
2: Bu mekbi, deppe meyme.
1: Gül kız ameliyette hemini deppedi. Kara, bilim diyen, küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni onlap kılgılı boludu.
0: Ne, köp kitap okuş onun mekbiyetlikken de?
1: Doğrudaysa, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanaya apırıp gelay.
3: Uzun yürüyüşünü bek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
4: Velisipitte bana ben de bilmem yapıp gittim ben. Malı bu taş yolda velisipit menişinden sehri küçü.
5: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahça. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniç, beni başka bir dünya bile. Tehim yakışı özüm bilen uçuraştırıldı.
6: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakış gördü o deyip kim deydi? Her kıydım mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kıydım öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliğe çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladı.
7: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
8: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
5: Hava ne mi diken sap?
6: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıgıcı nefes alaylayın.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıramsa?
1: Adem'i sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yakışık köydek yaşa çıkı tırışmadım ben.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarına işinişi, ilham medep berişi kerek.
3: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışında kalmış opkağın sen balam.
5: Balalarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
3: Opa, kosum ağırıp gitti.
5: Bir aram bolu atımende ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
6: Siz gep kılılamayın ağırıp getirip de bakalım. Çıkayız gep kılıp olduğu için ne çıkıyorum hiç gep kılmayınken siz tehtir karım.
7: Lekin siz, lekin siz azaltan yemiş kalsız, kuşal emez de sormaysız.
5: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
6: Ben çok sözlük etmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mu atayım?
7: Ben bir kakasam ama işin hiç kıymam. İmtihanda birinci olsam o yeni lan tılanlayım ben.
5: Çoğunla çıraylık yapılışını övünüş gerek.
3: Ulan demiş ki seni de bazı yakıldı. Özendim nasıl bana hoşmamdı.
8: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
5: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah buluş gerek ko.
3: Balılarımızdan psikik sağlamlıkına ehmiyet vereyli.
6: Balılarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açık yegen vakitlerine ehmiyet vereyli.

0: Radio Anqıçı dostlar, Canayniki programımız yeni sizlerden yüz görüşti. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Canaynikimizdə qaysı məzmunlar ayan bulduk in, birlikte qulaq sayıp bakaylı. Tazlıq öydeki uçağlaydıgan kiçik kurtni demiş ki yuqat qılıp olmaydı. Daim çeçenizi buyamsız, ondaqta bugünkü bu doğrusudaki məzmunumuzni anlaşını unutup qalma. Her yili 17 may Dünya Yuqır Qan Besim günü. Bugün yine bu vaxtı sözləp berimən. Hayvanatlarının mı putu buramdı? Bugün burnu ziyade yoğan bir adam doğrusu da anlayımız. Hoş geldiniz dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü cihan seyahatimize başlayalım.
1: Vaa, cihan seyahati başlandı.
0: Siz mi tazlık uyudu uçup yurduğun küçük kurtlağa karab cilip opakam mı? Bu küçük kurtlağının rengi kara. Karmakka paşedek zılva mı emez? Çivindek çoğun köz mü yok? Bırak uçuşkı mayır. Kün boyu tamda midir sıdır kılmay turdu. Çivin paşlağa karganda bozakrak geliyordu. Bu küçük kurtlarının gerçi nurgun kişiler ismini de beyremiz mi? Bırak turmuşumuzda daim uçurap durdu. Ondakta ula zadı kandakçallık, bizden turmuşumuzga təsir yetküzendu yok. Tönde bu vaxtı paranlış bakaylı. O küçük pervan emez. Hemel yerde uçuratkılı buladığın bu xil küçük callık, emeliyette çoğun ismi bilen atalsa, pervan ismin kumuta deyildi. Eğer yeni davamlıq inçik ayrıydıgan bulsaq, Hacet Xandiki tamdik örgən pervanısıman kumuta asası cihetin çipar pervane ya ki axtağlıq pervane buludu. Ulanın ismi de pervane diye atalıq obuğan bilen, əmeliyyeti pervane bilen biz əmi münasiyeti yok. Ula çivin və paşı bilen oxşaş koş kanatlıqla ətir digi təvə. Təxt turqıdan qarğanda çivin paşıqı oxşaş xarakter gimi ige. Pervanısıman kumutanın hayatını saxlap kilişidiki əbçil çarisi. Pervanısıman kumutunun bedindeki birdenbir pervanı bilen azraq münasetlik boğunu ulanın kanıtıdaki kuyuk tükle bulup, bu urğup durgan tükle dəl ulanın yaşaş maharetidir. İnsanlar hazır qıdak dünyayı tar kılıp ulanmağın, ulamı insanların uyge kirip yep içişini başlamağın çağda, bu küçük kurtlarının köpincisi nem təbii muhitta, hatta şaqıratma ve qiya taşlarda yaşaydı. Ula kanıtıdaki inçik tüklege taynıp, suni sırtı tusup koydu. Ulanın kanıtı, bedeninin her bir bulunuda inçik tükleri buludu. Her bir tal inçik tüklerde yine bazı ziç küçük şahçılar mı buludu? Bundak inçik tük uçuraşkan suni sırtkı yüzünün kiyeliş gücünün təsirde su tamçısıga aylandırdı, hem de iğirlik gücünün təsirde tüktün dumulutup düşürüydü. Bundak boğanda pervanının bedenine çeçilgan su ulanı öl kılıb itenmeydi. Ulanın normal durmuşuğu mu təsir yetküzenmeydi. Tabiat dünyasındaki şunç çoğun hem heyvetlik boğan şarkıratlı buzğulları ulağı işlemi kılanmığa yerde tazlı koyduki suyla ulağı tekimi təsir kılanmaydı elbette. Siz belkim öynün simptorluq derisi hem etilgen tursa, bu küçük canvarla zadı kayardın kelgendu dəb oyluşunuz mümkün. Bu əmeliyyatı ulanın küçük vaxtıdan başlap sözləşki toğır geludu. Pervanısman kumutunun leçinkisi çirindilanı ozuqlu kıludu. Şer muhiti ulağı nispeten hakikaten ozuqlu molcayı saplandı. Adamın işini iyileştirdiğin gende ya ki meynet nesle, hatta bulun kuşkaklardaki kirlenme ulanın leçinkisi peyda bulduğun parnik ayını alaydı. Onun üstüge bu küçük gün kurtla hiç kanca nersi yemeydi. Azraqlı kır bolsa ulanın bir tuxumdan yetilgen kurtka aynılışıgı yeterlik buludu. Bu ceryamı naaydı tez. Pervansman kumutunun tuxumdan yetilgen kurtka aynılışıgı pekat 20 aydın köprekli vaqt gidiyordu. Şun ola deri sırtının uçup kirişini oylaşmaydı. Fakat sizden uyunuzun yeri astı suyulu eğizi pütüp kamı alı bolsa, onun balıları kuramığı yetkendin kiyin, yeri astı suyuldun çıkıp kesili buludu. Pervan Sıman Kumuta salametlik ziyallıq mı? Şunç köp sözüldüm, köpçilikten en köylü bildiğini yanıla bu nersinin salametlikimizgi ziyini bağımı yok. Başka ziyanda şaşaretle bilen siliştirganda, o paşığı okşaş adamı çakamdı. Bunun cevabı çakmaydı. Ula çivin kokşaş kalaymıqan uçup keserlik bakterisini tarqıtamdı, o kalaymıqan mı uçmaydı. Bu naayeti cimcit kurut desek, herkes işip getmeydi. Daim tamdı iskıqalatı bir gün turalaydı. Gerçi pervanısman kumuta paş çivillagi karganda adam ve hayvallağı ziyansız görünsü mü, bırak yenili belgilik ziyini ba. Aldıda eğitip ötkünümüzdek ulanın leçinkisi hiç kanıq yemeklik tallamaydı. Mühimi ula evrez yoldaki organik madalardan başka şirgen göçünü tetip bekişini eğiranmaydı. Çivin bilen uruq tuqqan dost buradar boğan işken ulanın leçinkisi mi çivin leçinkisi bilen oxşaş iş kılıdı elbette. Bizden yarımız vaxtı da inçki bir tırap kılınmasa, pervanısman kumuta anının köz düşüp tuxum tuğutlu qalsa, yerim ayğı yetmegen vaxtı çıda, biz o netçi leçinkinin yarı eğizimizde xalıqanca ösü vatqalıqını baykaymız. Manı bu pervanısman kumut keltürüp çıxargan çivin kurti kesilidir. Onundan başqa oylap yıqan, Pervanisman kumutunun leçinkisi əvraz yolda 20 aydın köprak aylanıp, yetilgən kurtka aylanıp, yeni uçup çıkıp kese, bədində qançılı keselik bakteriyalarının barlıqını bilgili bulmaydı. Bulup mu, ehtiyatsızlıktan köz yakı burunğu kırıp kese, bədəndeki bu səzgür uğrunları yalluq bayda qılıdı. Bırak hoş alınarlıqı şu ki, ula hərkət kılışını yaxşı köyməydi. Keselik bakteriyasının tarqılış ihtimallıqı naidi tüven buludu. Ondaqda Pervanisman kumutunu qandaq yok düş gerek. Yuqorida tilga olingan bu ziyonlarning hammasi bir qadar tasodifiy ahvolda yuz berdigan bo'lib, Pervanisman kumuti elib kelgan ziyonlar balkim ularning o'ziga o'xshash anch ko'zga chiliqmasligi mumkin. Ko'pchilikka nisbatan aytganda, balkim eng putli qashang bo'ladigan yeri bizning pokiz oppoq farfor qishlarimizda bunda qarranglik qurtlarning paydo bo'lishiga qandaqmi chidab turg'uli bo'lsin. Undaqda Pervanisman kumuta uyimizda paydo bo'lmasin desak qanday qilishimiz kerak? Aldı bilen evraz yoldaki kirlerini pakist tazlap, ulanı bu yerde makallişinin aldın iliş gerek. Çünkü bundak boğanda ulanın leçenkilerinin açlığı üzülüp gelip, leçenkilerinin köpü işinin aldın ağılıp oludu. Onundan başka biz yana karalik aldı kaynak su tayarlap, evraz turbusuğu tüküp, oğurluqçı özgür leçenkilerini yok asak boludu. Bunun aldın kışartıyı turbunun küyüp ketmesi kapalatla kılış gerek. Yeni bir cihetten etkanda, ailemizde, bulup mu yeni binalarda Pervanisman kumudu naidi az uçuraydı. Sebebi, ailemizde sesik bıraktığın sakınış için yer turbusundan layılınışı hazır barı hazırı ali dercilik bulup kiti vardı. Meyli, yu şekillik bolsun, su tosku şekillik bolsun, ya ki besim şekillik bolsun, emeliyeti bu layılar sesik bıraktığın sakınıplı kalmasının Pervanisman kumudunun aldığını ilişti mu naidi yakşı ünüm giyge.
2: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdüme. Üyengininizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışını oylayma. Herkes mi kop kuruk oyunu yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı sırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
3: Әмейлін гүзәлікке інтілуді. Her qetimlik bayramda nurgun kişiler bulup mu hanım kızla çaş bu yaştan ibaret bu güzellikki intiliş meşgulatını kımay kamaydı. Yeni bir kısım kişilerin çeçi bargan sır akırıp ketkerliki üçün çeçini karrandı bu yaş onlarının aldın kıtallışı bulup kalgan. Çaş bu yaş bizgi güzellik atakılıdı. Lekin torda bu axta bazı selbi karışlanma mevcut. Məsələn, çaş boyaş rak payda qılıdı. Çaş düşünü keltürüp çıxırdı o deyendek. Ondaqta çaş boyaş haqiqatan rak payda qılamdı. Өсімліктен ясалған чаш бойқи техімі бейхатар му? Қайсы кішілер чаш бойысы болмайды. Гүзәлікі интіліш білен бірге саламәтлік мисал қармасық керек. Төвенде бұл бір қанчы мәсіліні бірлікті аңлап бақайлы. Нөвәтті базарда ішілтіл батқаларының мұтлақ көп қысмей химиялік чаш бойқи. Найды аз бір қысмей өсімліктен ясалған чаш бойқи. Химиялік чаш бойқығы селіштіруғанда, өсімліктен ясалған чаш бойқы бір қадар бейхаттар. Оның асасық тәркебі тәбей материалары есаптынды. Химиялік чаш бойқыда бір қыл химиялік мадда фенилин диамин бар болып, о бір қыл бояқ аралық маддысы. Шынақла химиялік чаш бойқының өнімлік тәркебі есаптынды. Адам бәдіні қысқы вақыт ішінде көп мұқтарда фенилин диамин білен ұшырасса, жидди характерлік зәрініш аламәтлер көрілші мүмкін. Lekin, dövdümüzün çaş boyaş doğrularda fenilin diamin miqtari adetten 2%-dan 6%-ci etrapta kontrol kılındı. Şuna, çaş boyuğanda asallıqca ciddi xarakterlik zərli şəkvali körülməydi. 2017-ci ili Dünya Səhiyyət Təşkilatı Xalqara Rak Kesəliki Tətqiqat Orqini elan qılğan, rak payda qılğucu maddılar tizimlikiga asaslanğanda, fenilin diamin 3-cü türdeki rak payda qılğucu maddığı təvə bulub, uzaq müddət uçurasa rak payda qılış xatırı bar. Yani, tərkibidə fenilin diamin bolğan çaş boyuqı bilən uzaq müddət ziyadı uçuraşqanda rak payda qılış xatı mövcud buludu. Amma, tərkibidə fenilin diamin

Qaldırılğan vəsiyyətdə mal-mülük ciyən nəvrisigə hədiyə qılınğan bolsa, öygəy pərzəntlər arlışışqa uquqluqmu? Wang Xiaoqiangning çoğ anısı Wang Sujingning balısı yox bulub, ciyən nəvrisi Wang Xiaoqiangğa bək amıraq idi. Wang Xiaoqiangmu çoğ anısıqa naidi küynətdi. Wang Sujing tunci eri bilən 30 nəci yıl bili turmuş keçirgən, bir-birigə mihri çoğqır idi. Bıraq eri kisəl səbəbidir mopat bulub, Wang Sujing köp yıl tul yaşidi. Кейін башқаларының тонуштырышы нәтидісі дә пенсияге чыққан ішчі Ван фамилікке ятлық болды. Учағда Ван фамиліктің ішкі қызы ятлық болғаныды. Ван фамилік вапат болғандын кейін мал мүлкінің әммісіні Ван Сүйджинге қалдырдығалдықы тоғырсы да вәсиет қалдырды. Шонодын кейін Ван Сүйджин өзі ялғыз яшыды. Ван Шаучан даим оны йоқлап тұрды. Ішкі өгей қызымы өгей анысы ағырып қалғанда пат-пат йоқлап алыдың хәбәр еліп тұрды. Wang Sujing köz yumuşunun aldıda banka amanat pulunu işki öge kızı tən bölüşüş. Özü turvatkan öyini ciyen nevrisi Wang Xiaoqiangğa hediye kılış doğrusu da vəsiyyət kaldırdı. Wang Sujing kisel səbəbidin ölüp getkendin kiyin, Wang Xiaoqiang vəsiyyət namiga asasən çoğ anısının özüge hediye kılgan marasıga varislik kılışını tələb kılganda, Wang Sujing'nin işki öge kızı Wang Xiaoqiang öge anımızdan kanunda belgilengen varisi emez degen sebebini körstüp, onun varislik kılışını rət kıldı. Biz kanunda belgilengen varis, şunun üçün Wang Sujing'nin varlık marasıga varislik kılışımız kerek deyişdi. Ondaqda işki öge kız Wang Sujing'nin varlık marasıga varislik kılalı.

Salam Hüseyin Radyonu'nun dostlar. Bugün 1 iyun Balala bayramı. Balala vatanın ümidi, geleceğin ilgileri. Uluq cungu arzusu, kütkül cunha zımını da kanatlanıp, sosyalistik zamanı bilaşkan devletini umumuzluk kuruşunun yeni musabisi düş kurup ilgiri sürülüvatkan peyde. Vatanın ümidi boğan balalarının arzu istek çiçekleri tekimi borek içip, uluq vatanımızın zımınını ümit güllürge pürkemekte. Balılarımız uluq vatanımızın koynuda tekimi bəxtiyar, sağlam, coşkun ösüp itilmekte. Bu münasibette ben stansımız Uyghurca Anlatış Bölümündeki barlı hizmettaşlarımı vakat eden her millet balılarımızın bayramını kızgın tebrikleymen bayramınlığa mübarek olsun. Balılarımızın tekimi tırışıp ögünüp, vatan üçün tekimi yaramlı ıhtisas ilgilerden bulup yetişip çıkışıga tilektaşmız. Radyo dolguları arkalık sizler bile yeni didarlaşkallıkımdan tolumu hürsenmen, ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurayım. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızdan tuncu küyü dostlarının huzuru da kendi merhamet.

Sevimli dostlar, programımız şu tatlı dağılmış vatıdı. Muhabbetlik küyle bilen programımızı mı başlıp aldık? Muhabbet bombağın turmuş, ne mi kokşaydı? Kakaslık kokşaydı. Bravo gül soğuk kısınız, kolunuzda gülünün hidi kalıdı. Erişini oylasınız, aval beğişleşini ügünü. Her bir işka muhabbetlik gözünüz bilen karan. Şundala hem nersideki ıllıklık ne, güzellik ne iskılalaysız. Başkalarını hürmetlen. Çünkü hürmet kısınız, hürmet giyirişsiz. Epoçan bulun, küçük bir el bulun. Amal ba, işlerinin yakış terpini köperek görün. İşlerini bek mürekkep uyduvanman. Her günü bir saat vakit çıkırıp, özünüzün halığı yedin. Penik çay demlep içeyim, cimcit oturup

Sevimlik dostlar, programımıza kayıtıp geldik. Bir kız könlü yerim köl boyuğa geldi. O bir ressamın ketirginip resim sızıvatkan halıdını köydü. Ressam kızının sulgun çırayı kırap, o çıraylı kızını en güzel halıdı da sızmakçı buldu. Kız kölge tikilgin içe bir cayda cimcit oldurdu. Ressam naid kısık vakti içi de o kızını sızıp çıktı. Ressam resimini kızı uzattı. Bu kim? Kız hayran bulup sordu. O bera karan kızcak. Resimdeki kızının tebessüm bilen oldurgan güzel halıdıydı. Kız küldü. Bek çıraylı kızken. Siz mi bek çıraylı sızıp siz? Eğer ben oğul balı boğan bolsam, bu kızga muhabbet zar kıgan bolattım. Ressam şundak dedi. Ey ahmak kız, bu resimdeki siz emez mi? Özünüzün külümsirep turgandaki halıtının ne kadar güzel ikenlikini bilmeyi kapsız de? Tutun, bu resimini sizge birey. Bu minin sizge kıgan soğutum bolsun. Sizden muşu resimdeki de külümsirep turuşunuzda ümit kılımen. Kızcak resimini elip öyge kayıttı. Hem o resimini yatak oyunun temiği isip koydu. Kız şunun dinkin külümsireşini unutup kalmadı. Külümsireş sizini güzel köz tutu. Külümsürgen halıtınız sizin en güzel halıtınız. Şunlaşka külümsireşini unutup kalmam. Külke sizin hoşallık doğrunuz bolsun. Genemize külümsirep oldurup köylerimizge devamlık merhamet kılın.

Көп қыл зәрбігі дұш келген болсымы, жұңғы ұқтысады еніла көрінерлік әуірішімлікіні намайан қылды деп қарды. Екін қиладың бұян, жұңғының дүния ұқтысадының ешшіғі қошқан төхпі ніспіті үзжіл 30% әтрапыды болды. 2025 жылының алдыңқы үшпәсліде, жұңғының ішкі ішіліп шықырыш ұмуми қымметі оқшаш мәзгілдікедің 5.2% ешіп, dünyadaki asaslık iqtisadi gevdilə işidə oldun qatarda turdi. Bütün yıllık iqtisad umumi miqdarının 140 trilyon yuan yetişidin ümit ba. 2025 yılının oldunki 11 ayda mal sodisi import eksporti oxşaş məzgildikidin 3.6%-tin kölümü 41 trilyon yuandın eşib, tarixdiki oxşaş məzgildiki ən yuqur səviyyə yaratıldı. 2025 yılı 10. ayda kölemleşken sanayet koşulma kımmeti, ictimai istimal boyumlarının parti setiliş umumi sonması katarlık, asaslık iqtisadi kürset güçlerinin işbadisi yakşı boldi. Közde kamaştırdığan bir katar sallık malumatla, Cungo iqtisadının mukim, evrişim buluşunun ten mevcut bolup turgallıkını namayan kılıp, dünya iqtisadığa kımmetlik şenç ata kıldı. Goldman Sachs qatarlıq xalqara pul muamili aparatları yakında Cungo iqtisadının eş mölçerini östürdü. Cungo iqtisadi besimga berdaşlık berip, olgı ilgirlep, umumi cihetin muqim buluş, muqimlik asasıda ilgirleş vaziyetini davamlaştırıp, köp xil evzelliklerini uzak müddet cuğlap, sicil girelişip, taşki zerbigi taqabıl turuşunun puhtıq asasını berpa kıldı. İqtisadının muqim buluşu, базарның чоңлығыдан келген. Жүнгода 1 миллиард 400 миллиондан артық нопос, 400 миллиондан артық отырхал кірімлікле топы ба болып, дүния бойынша ikkinci чоң істимал базары, birinci чоң торды парт сетіш базары ве ikkinci чоң импорт базары да мұқым тұрып келді. Мұлазымет істималы, рәкемлік істимал қатарлық гүлләмі ихтияжының yoshirin kuchini davomli qo'yib berishiga agishib, ichki ehtiyoj iqtisodning muqim eshishini ilgir surdigan ochqushlik kuchga aylandi. Shundoqla chat el korxonalarga ish bo'shligini ko'rsatdi. Angliya savdogarlar uyushmasi xalqaro savdo mudiri Steven Lenich mundoq deb qardi. Jungo ichki ehtiyojni kengaytib, davlat ichidagi cho'ng aylanishni ilgir surish jihatida eşiş hərkətləndirgüş küçünü qaytı bərpa qıldı. Cungoğa ümit bilən qaraş, mölçərini östürüş, Cungodiki selinmisini aşırış, xəlqara sod sanat sahasıdiki qızıq noqtığa aylandı. İqtisadının muqim buluşu, işləb çıxırış bilən təminat zəncirinin küçlüklikidin gəlgən. Cungo, dünya yasımıçılıqıdiki birinci çoğun dövlət bolu süpüdü bilən mükemmel kəsib zənciri və mükemmel yürüşləşkən sistemiği iqib olub, bəzi nüqtuluq saha və açqışlıq müsabıq yolu da bütün kəsib zənciri rəqabət küçüqi iqə bir türküm əvzəl kəsiblərini şəkilləndirdi. Taşqi mürəkkəb mühit aldı da, Cungo, canlıq təminat iqtidari, küçlük kəsib toplanış ünümü və ilğar ul əsləyə toruğu tayınıb, ishlab chiqarishning tez eshishini ilgari surib, dunyo yasimichilik sistemasining iyg'irtqusiga aylandi. Texmi ko'p davlat olqigan korxonalar Jungoning muqim, yuqori unumlik ham yuqori sifatli ishlab chiqarish ta'minot zanjiri, korxonalarning aloqa tanarxi, ashyo obroti tanarxi va sinoq tanarxini zo'r darajada tovallatib, korxonalarning taraqqiyotini uzoq muddatli harakatlantirgich kuch bilan ta'minlaydi. Деген ортақ тонышны асыл қылды. Иқтисадның мұқим болышы сиясатның тоғыр түзілгенлігіден болған. 15-5 жылдық ерік билан Жұңғо сиясатының мұқимлығы, иқтисадның ешінің мұқимлығы, тараққият көзлімісінің мұқимлығыны намайан қылды. Пакистан Асия экология мәдәнилікі тәтқиқат ва тараққият тәтқиқатханасының баш ижрайы әмәлдары Шакир Ламай мұндақ деп қарды. Jungo iqtisodining muqim yaxshilanishni saqlashini tuzum afzalligi amaliyot davomida namoyon qilgan muqimlikni oldin qo'ringa qo'yish, oldin planlash, amaliy harakat qilish, tartiblik ilgari surish, uzoqqacha ching turish qatorliq alohidliklardan ayirib qarg'ila bo'lmaydi. Nurg'un chat el taratqullari Jungoni iniqsizlikka to'lgan xalqaro muhitdagi iniq bostonlikka o'xshatdi.

Қазақстан оқатчылық кезістіде мұндақ дейілді. Дүния ұқсадының ұмумізлік еші астылыған. Содыда 10 елдің бұянқы ән қасатлыш вәзиті көрілген пәйтті, Джунго Ассандекі мұқим ешіні сақлыған дөлетлерінің бірі болу сүпіті білен, шиддетлік толқында давамлық үлгірлеу атқан ғайет зор параход қоқшаш дүнияның тәрәқият йөнілішіге мұхим тәсір көрсетті. Яқын кілладың бұян еңі энергиялік автомобил, литийлік батария, йорқлық волт мәсулатлардың тәркіп тапқан үш еңі мәсулат, Джунго ясымычылықының олилішіш, әклилішіш, Yeşil ışık qarab qadam taşlışını ilgiri sürdi. Pen texnikinin yeñilin ışığı ägişip, maşina adam, süni aqıl, yeñilik yaratılğan doğru vekillikidiki yeñi üş yeñi məsulat barlıqı keldi. Hemde güllenme musabıqı yolu şekillendi. Yeñi süpetlik işlep çıkırış küşlerinin cüş urup ravajlanışı, Jungo iqtisadını miqdarının keñeyişidin süpetnin yüksülişigi özgertip, Ән-әневи ештікі тосалғыны бұзып ташлайдыған алқылық күвәткі айланды. Иқтисад еңілінішкі қарап үлгірліді. Еңілік яртыш, әркетлендіргіш күші күшілік ұрығыды. Дүния білім-мүлік оқуқи тәшкілаты илан қылған 2025-ші жылық Дүния еңілік яртыш көрсет күші докулатыды көрістілішке, Джунго түнжік етім Дүния бойыча алдыңқы онның ішіге кіріп, Yeñilik yaratış iktidarının ösüşi eñ tez bolğan iqtisadi gewdilärniñ bir bolup qalğan. Jungoñiñ yeñilik yaratış topınıñ sani dünya boyıça birinci orında turdı. Bunıñ içide Shenzhen, Shanghai, Guangzhou yeñilik yaratış topi tunji qetim dünya boyıça birinci orınğa ötti. Yeñi texnika, yeñi mäsulat, yeñi manzara Jungoñi dünya pen texniki inqilabınıñ eñ muhim ämeliyat meydanınıñ birige aylandırdı. Dünya bilim-mülük hukuki teşkilatının baş iqtisat şunası Kastin Fenik mundaq dep körsetti. Jungo'nun yeñilik yaratış sistemisi kurulması tekhimi tengpin boldi. Tetkik kılıp eç selinmesi davamlıq zoraydı. Neticilerini aylandırış önümi üzlüksüz östi. Bu, devletnin yeñilik yaratış sistemisinin kün seri pişip yetilip atqanlıqıdan derek berdi. İqtisat yeşillik qarap tereqqi kılıp Yeşil tipni özgerti sürüti sicil tezleşti. Jungo Gowyan Akbarat İşhanısı yakında ilan kılgan karbonni çok kımmetli yetküzüş, karbonni netrallaştırış Jungo Herkiti namlıq aktaşlık kitabı körüstülüşçe, Jungo dünya boyuça kölüme en çoğun, sürüti en tez yeni energiya terakiyatını işkaşırıp, taşkatmısız energiyanın istimal nispetini 2020 yıldaki 16%'tin 2024 yılıdaki 19.18% yetküzüp, yılıga otur hesap bilen bir poentki yakın aşırıgan. Avustraliya, Şarkı Asiya mınbiri tor bekitide ilan kılıngan makalı da mındak deyildi. Jungo, yeşil hidrogen energiyesi, bulgumu koyup berişine el kılış layihasının akli elektr torgıça, sanayet kölümü ve teknik emeli küçüge tayınıp, Açkışlık pakız energiya teknikisi de 5 asıl kılıçını ilgir sürüşçiyette özgeçi özellik yiyge. Bu teknikala Jungo iqtisadi ve yer şaharının kelgüsünü kaytıdın berpa kılışı mümkün. İqtisad əqliyle iş qarap ilgirləp, əqliyleştürüşünü əmeli kolunuş tez sürətte əmeliyleşti. Bilomberi kəsbi tətqiqatı ilan kılgan Jungo'nun süni əqil 2026-ci nəzər dokulatı da mındaq tep qaraldı. Jungo süni aqlni o'rinlashtirishni tezlatib, tövən tənarix, kirimni oshirish andizasidan foydalanib ishlab chiqarish kuchini oshiryapti. G'oyat zo'r ochquchilar iqtisodchilar zapsi va kuchlik manbani etishga tayinib, Jungoning süni aql kasbining taraqqiyoti tez sur'atda yangilanishni tezlatdi. Bilimberg kasbiy tadqiqot tahlilchisi Robert Lee mundaq dedi. Jungo'nun əmili süni əqil qoşulğan strategiyası bütkül iqtisadının işləp çıxırış küşlərini yuqur kötürüşünü ilgiri sürüşü mümkün. Nokul texnikidi böz şasıl kılışını qoğuluşuşu oxşumaydıgını, Jungo yumşaq detalını əlalaşdırış və tövən tənərx modeliğa texim əhmiyyət berudu. Bu, onu süni əqilini əmili qolunuş cəhətdə yaxşı əvzəllikki iyi qıldı. 15-5 yıllık yirik plan toğırsıdiki təklipdə, Pan texnika, yeñilik yaratış,

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alığı ilgilevatkan radyoan kucuda. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növettik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Ehtilep Kanun Destoru'nu yakşı yolu koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü, Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetekçi kılıp, sosyalistik zamanı yılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küşlük kanunçılık kapalı digi ilgi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlattımız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Hak talep kanun destorunu yakşı yolu koyuş gerek namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىدا مۇھىم ئورۇنغا ئىگە. ئۇ ئاساسنى پۇختىلايدىغان، كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرىدىغان، كەلگۈسىگە پايدا يەتكۈزىدىغان ئۇللۇق قانۇن بولۇپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىش، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىشتە، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش، سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشتە، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدى چىڭ تۇرۇش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن بويىچە قوغداش، دۆلىتىمىزنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشتا، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىشىنى ئالغا سىلجىتىشتا زور ئەھمىيەتكە ئىگە. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان 70 نەچچە يىلدىن بۇيانقى ئۇزاق مۇددەتلىك ئەمەلىيەت داۋامىدا شەكىللەنگەن ھەق تەلەپ قانۇن قائىدىلىرى سىستېمىلىق بىرىكتۈرۈلگەن. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ 5000 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيانقى مۇنەۋۋەر قانۇن مەدەنىيىتى ئوزۇق قىلىنغان. ئىنسانىيەت قانۇنچىللىق مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرى ئۆرنەك قىلىنغان بولۇپ، ئۇ دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم خاراكتېرى گەۋدىلەندۈرۈلگەن، خەلقنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئارزۇسىغا ئۇيغۇنلاشقان، دەۋرنىڭ تەرەققىيات تەلىپىگە لايىقلاشقان ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. ھايات ساغلاملىقى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى، سودا قولايلىقى، تۇرمۇش سائادىتى، كىشىلىك ئىززەت ھۆرمەت قاتارلىق ھەر قايسى جەھەتلەردىكى ھوقۇقلارنى باراۋەر قوغداش نامايان قىلىنغان ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. روشەن جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە، ئەمەلىيەت ئالاھىدىلىكىگە، دەۋر ئالاھىدىلىكىگە ئىگە ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشتا تۆۋەندىكى خىزمەتلەرنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلەش كېرەك. بىرىنچى، ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ زور ئەھمىيىتىگە دائىر تەشۋىق تەربىيەنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى تەبىئىي شەخس، قانۇنىي ئىگە قاتارلىق ھەق تەلەپ سۇبيېكتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى جىسمانىي مۇناسىۋەت ۋە مال مۈلۈك مۇناسىۋىتىنى تەڭشەيدۇ، قېلىپلاشتۇرىدۇ. بۇ ئىجتىمائىي تۇرمۇش ۋە ئىقتىسادىي تۇرمۇشتىكى ئەڭ ئادەتتىكى، ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت ۋە ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت بولۇپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىگە چېتىلىدۇ. خەلق ئاممىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى تۇرمۇشى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق، ھەر ساھە، ھەر كەسىپنىڭ تەرەققىياتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى ياخشى يولغا قويۇلسا، خەلق ئاممىسىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتى قانۇن كاپالىتىگە ئىگە بولىدۇ. كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقە پائالىيەتلىرى تېخىمۇ تەرتىپلىك بولىدۇ. جەمئىيەت تېخىمۇ ئىناق بولىدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش، سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى دۆلىتىمىزنىڭ كۆپ يىللاردىن بۇيان سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزۈلمىسىنى يولغا قويۇش ۋە سوتسىيالىستىك قانۇنچىللىق قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتە قولغا كەلتۈرگەن بىر قاتار مۇھىم تۈزۈم نەتىجىلىرىنى قانۇن دەستۇرى شەكلى ئارقىلىق بېكىتىپ، ئىقتىسادىي تۇرمۇش ۋە ئىقتىسادىي پائالىيەت تايىنىدىغان مال مۈلۈك مۇناسىۋىتى، سودا مۇناسىۋىتىنى قېلىپلاشتۇرىدۇ. بۇ سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنىڭ گۈللىنىشى ۋە تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ پارتىيىمىزنىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتىكى مۇھىم تۈزۈم ۋاسىتىسى بولۇپ، ئۇنىڭدىكى نۇرغۇن بەلگىلىمىلەر ئالاقىدار دۆلەت ئورگانلىرى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك، پۇقرالار ۋە قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ ھوقۇق مەجبۇرىيەت مۇناسىۋىتىگە بىۋاسىتە چېتىلىدۇ. دۆلەت ئورگانلىرى مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش، خىزمەت ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشتە
öz hərəkəti və fəaliyyətinin dairəsi və çəkini iniq biliş şərt. Hər dərcilik partiya və dövlət orqanları xizmətlərini qanat yaydırışda həq tələb qanun dəstordakı bəlgiləmələrini nəzərdə tutuş kərək. Xəliq ammisi bəhrəman boludığan qanunluq həq tələb hüquqıqa, cümlədən cismani hüquq və mal-mülük hüquqıqa dəxil təruz qılışqı bolmaydı. Şunun bilən birgə, alaqıdar hökumət orqalları, reviziya orqalları, qanun yürgüzgüçi orqalla qanun boyca fonksiyasını ada qılıb, xizmət hüquqını yürgüzüb, həq tələb hüququnun dəxil tərzi uçurmasılığını qovdışı, həq tələb münasibətinin inaq tərtiblik buluşunu ilgiri sürüşü gərək. Həq tələb qanun dəstorunu yolu qoyu səviyyəsi və önümü hər dərcilik partiya və dövlət orqallarının xəliq üçün xizmət qılış asasi məxsdini ada qılış əhvalını ölçəydiğən mühim ölçəmi hesablanıdı. İkinci, həq tələb işlərəgə dair qanun çıxırış xizmətini küçə etiş gərək. Həq tələb qanun dəstorunun ilan qılınıb yolu qoyulışı, həq tələb işlərəgə dair qanunçılıq quruluşudiki həmmi məsələnin bıraqla həl qılınqalıqıdın deyərək bərməkdə. Yanıla, nurğun məsələlədə əməliyyət davamıda sınaşqa izdinişki toğır gəlidə. Onu yenə üzlüksüz yürüşləşdürüşkə, toluqlaşqa, inçkiləşdürüşkü toğır gəlidə. Alaqdar dövlət orqalları islahat içi bitiş və sosialistik zamanivilaşdırış kuruluşunun təlifəgə layıqlaşıb, həq tələb qanun dəstoru bilən bağlanışlıq bolğan, yürüşləşkən qanun nizam tüzümü kuruluşunu küçə etib, əməliyyət təcrübələrini üzlüksüz yəkülləb, alaqdar qanun nizam və ədiliyəlik izahatlağı tüzütüş kürgüzüşü və ulanı mükəmməlləşdürüşü gərək. Dövlətnin alaqdar bəlgiləmələrdən Həq tələb qanun dəstordiki bəlgiləmələ və prinsipla bilən birdək bolmağallarını çın tutub iniqlab, tüzütüş kirgüzüş ki tigişliklərə tüzütüş kirgüzüş. Bikar qılış ki tigişliklərini bikar qılış gərək. Qanun zahatının rolunu cari qıldırıb, qanun bəlgiləmələrinin mənisi və qanunu tədbiqləş asasını vaxtıda aydınlaşdırıb, Həq tələb qanun dəstorunun muqumluqı bilən maslışçallıqının birdəklikini saxlaş gərək. Qanunni zamanı biqib özgərtib turğandıla, dövlətni obdan idarı qılğılı boludu. İqtisad, cəmiyyətnin üzlüksüz tərəqi qılışı. İqtisadi, ictimai turmuşdiki türlük mənpəət münasibətlərinin üzlüksüz özgürüşüge əgişib, həq tələb qanun dəstorunu yolu qoyuş cəriyanı da, müqərər halda, bəzi yeni əkval, yeni məsələləgi duş gilimiz. Bu qitimki yeni taçsaman öpki yalluğu yokumunun aldını iliş tizgilləş əmiliyyeti şunu düşəndürüb bərdi ki, yeni texnika, yeni kəsib faaliyyeti və kişilərinin yeni xizmət usulü, alaq usulü, turmuş usulü üzlüksüz meydanı gəldi. Həq tələbkə dair qanun çıxırış xizməti gəmə yeni temilanı qoydu. Məsələ yönlüşüdə çın turub, texnikinin tərəqi qılış və yüksiliş yeni ehtiyacıqı uyğulışıb, yeni əməliyyət asası da həq tələb qanun dəstorunun üzlüksüz mükəmməlləşişi və ravacın işıqı türütkü buluş gərək. Üçüncü, həq tələb qanun dəstoruğa dair qanun icra qılış, qanun yürgüzüş fəaliyyətlərini küçə etiş gərək. Qanunni qatdıq, qiliplik, adil, mədəni icra qılıb, qanun yürgüzüşünün inavətini östürüş, həq tələb qanun dəstorunun nopozunu qoğdaşdiki önümlük vasitə. Hər dərcilik hökumətlə həq tələb qanun dəstorunun önümlük yolu qoyuluşuqı kapalətli qılışını mühim tutqı qılğan halda qanunçil hökumət quruluşunu alıqı sılcıtıb, həq tələb qanun dəstorunu məmuri tədbir bəlgiləş, məmuri başquruş və məmuri nazarətçiliknin mühim ölçümü qılışı gərək. Qanun nizamlığa xilaflıq qılıb, puxrala, qanuni iqilə və başqı təşkilatlarının qanunluq hüquq mənfəətini kiməyti vitidiğən, ya ki ulanın məcburiyyətini aşırı vitidiğən qararlarını xalıqançı çıxırışqı bolmaydı. Məmuri icazət veriş, məmuri cazalaş, məmuri məcburlaş, məmuri bacilish, məmuri həqilish, məmuri təşürüş, məmuri kesim qılış qatarlıq pahaliyyətlərini qeyliplaşdırıb,
qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish iqtidori va saviyasini o'stirib, ommaning qonunli huquq manfaatiga daxli ta'rruz qilgan qilmishlar va xodimlarni qonun bo'yicha qattiq bartaraf qilish kerak. Haqtilab deyilolari, xalq ommasining huquq manfaati bilan eng bevosita, eng zich munosabatlik. Har darajalik qonun yurgizgichi organlar qonunni adil yurgizishga turib, haq talab delollarini sud qilish saviyasi va unumini o'stirish kerak. Haq talabga doir qonun yurgizish xizmatini kuchaytirib, delo bajarish sifati va qonun yurgizish inovatini o'stirish kerak. Haq talabga doir adliyalik izohatlarini vaqtida mukammallashtirib, uning haq talab qonun dasturi hamda aloqador qonun belgilamalari va ro'yi bilan bo'lgan birdaklikni saqlab, haq talab ishlarida qonunni tatbiqlash o'lchimini birlikka keltirish kerak. Mol-mulk huquqini qo'g'dash, odimlik huquqini qo'g'dash, bilim-mulk huquqini qo'g'dash, ekologiyalik muhitni qo'g'dash qatorliq nuqtaliq sohalarga chetiladigan haq talab sud xizmati va nazoratchilik, yetakchilik xizmatini kuchaytirib, jamiyat ko'ngil bilayotgan masalalarga vaqtida javob qaytarish kerak. Haq talab taftishlikka xizmatini qonun yurgizish faoliyatlariga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, adliyalik qutqizish yo'llarini ravonlashtirib, fuqarolar qonuni egila va boshqa tashkilotlarning qonunli huquq manfaatini qo'g'dab, jinoiy ishlar delosi nomida axtilab mojarolari va iqtisodiy mojarolarga qo'l tiqishning qat'iy oldini olish kerak. Axtilab qonun dasturining kasbiyligi bir qadar kuchlik. Uni yo'l qo'yish davomida advokatlik o'rni va advokat qatorliq qonun kasbiy apparatlari kasbiy xodimlarining rolini to'liq joriy qildirib, ommaning qonunli huquq manfaatini ishqa oshirishi va qo'g'dishiga yordam berish bilan birga xalq murassasi, sodi ishlari kesimi qatorliq ko'p manbalik mojaro hal qilish mexanizmining rolini joriy qildirib, qonun yordami, adliyalik qutqizish yordam berish qatorliq xizmatlarni kuchaytirib, ijtimoiy kuchlar va asosiy qatlam tashkilotlari orqali haq talab mojarolarini amaliy hal qilib, haq talab qonun dasturini yo'l qo'yish xizmatini ko'p tarafdan olg'a siljitish kerak. 4. Haq talab qonun dasturini umumlashtirish xizmatini kuchaytirish kerak. Haq talab qonun dasturi jami 7 qism 1260 modda 100 necha ming xat bo'lib, davlatimizning qonun sistemasidagi moddasi eng ko'p, hajmi eng zo'r, qism boblarning qurilmasi eng murakkab qonun hisoblanadi. Haq talab qonun dasturini yaxshi yo'lga qo'yish uchun haq talab qonun dasturini ommaga yetkazish, qalbiga singdirish shart. Haq talab qonun dasturini umumlashtirish xizmatini keng qanot yoydirib, uni 14-5 yil mazgilidagi qonunni umumlashtirish xizmatining muhim nuqtasi sifatida tutib, ommaga haq talab qonun dasturining ham o'zining huquq manfaatini qo'g'daydigan qonun dasturi ekanligini ham barliq jamiyat a'zolari rioya qilmasa bo'lmaydigan qoida ekanligini tonutib, ommaning qonunga ongliq rioya qilish ingini yetildirib, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qilish odatini shakllantirib, ommani masala hal qilishda qonunga tayinish ingi va iqtidorini yetildirishga yetaklash kerak. Haq talab qonun dasturini xalq ma'rifi sistemasiga kirgizib, yoshlar o'smirlarga qaratilgan haq talab qonun dasturi tarbiyasini kuchaytirish kerak. Haq talab qonun dasturida kasbiy atalg'ular nihoyat ko'p. Uni tushuntirishni kuchaytirish kerak. Diqqatni haq talab qonun dasturining umumiy prinsip qismi va har qaysi xos qismlardagi obdan egallashga tegishli

ichlik, yadroluk, mazmun ve noktuluk meselelerini merkezleştirip, ehtilap kanun desturdaki ehtilap faaliyetlerde baraver buluş, ihtiyari buluş, adil buluş, samimi buluş katarlık asasi prensiplerini yakşı izahlaş. Ehtilap kanun desturdaki subyektla baraver buluştu çıntırış, mal mülük hukukunu koğdaş, soda obrutunu kolaylaştırış, kişilik izzet hürmetini koğdaş, aile inaklıkını ilgiri sürüş, hukuk çekiliş cevapkarlıkını sürüştürüş katarlık asasi taleplerini yakşı izahlaş. Ehtilap kanun desturdaki bir katar yeni belgileme, yeni hukum, yeni ruhunu yakşı izahlaş gerek. 5. Dövletimizin ehtilap kanun tüzümüne dair nezriye tetkikatını küçeytiş gerek. Islahat içevitişten boyan, dövletimizin ehtilap kanununa dair nezriye tetkikatı ve söz sistemisi kuruluşu da körnerlik ünüm hasıl kılındı. Lekin, kündün künge yenilip beruatkan ehtilap kanuni emliyetige tek toluk uygulayışıp getelmedi. Jongoça sosyalistik kanunçılık nezriyesini yetekçilişti çıntırıp, mevkani dövletimizin ekvali ve emliyetige koyup, ehtilap kanun tüzümüge ait nezriye tetkikatını küçeytip, dövletimizin sosyalizm karakterini gevdilendirdiğen Roşen Jongoça alahidlikge, emliyet alahidlikige, devir alahidlikige ige ehtilap kanuni nezriye sistemisi ve söz sistemisini tezden berpa kılıp, ehtilap kanun desturunu önümlük yolu koyuş, dövletimizin ehtilap kanun tüzümünü terakki kıldırışını nezriye trikige ige kılışımız gerek. Her dercilik partiye ve devlet organları ehtilap kanun desturunu yolu koyuşunu başlamçılık bilen teşvik kılıp, olgı siljitip ve kapaletlendirip, tekşürüş ve nazaret kılışını küçeytip, ehtilap kanun desturunun umumüzlük, ünümlük icra kılınışıgı hakiki kapaletli kılış gerek. Her dercilik rehberi kadırla ehtilap kanun desturunu ügünüş,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programımızı bugün yine okşayışla yengçi mezmunları bilen huzurunla gidip geldik. Programımızı aval kadar yaktırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən Riyasetçi Dostlar Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni kandak titimlik mezmunla uğrunlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla dağınlıq bizde bulsun.

Kaysı məldi ultırla çoğana? Üçüncü məldi əbalım. Nəcə şkırdilə? Əlir mu, bizden kendi deyikam mu? Nəcə balları ba? Mən xizmətimizgi münasibalda Mumaydın əhval egiləşke başıldım. Mumayını cedilişib qalmışsın dəb xatiri yazmadım. Mən bu yıl 73 yaşı kirdim. Yoldışım tügəb kətkili 12 yıl boldu. Bir kızım ba. Mumay cimib qaldı. Onun stakanlığa çaylı xıldım. Mumay köz çanaqlardaki yaşını yığının uçu bilən sürtü bitib sözün dağım qaldı. Öyde yalğız turu mən. Teriydiğen yerim yok. Lekin on mu ayn ola ba. Yılda 60-70 mongallik ayn ola sattı mən. Mumay bu sözlerini davatkanda teğe hazırlı yaş əgiyen közleri külümsirdi. Mən Mumay'nın külümsirgenini görüp hoşal bulup söz kısturdum. Şundaq mı? Neyim degen yaxşı? Bu ayn olalanı özleri pərvişkip olalanla çoğana. Vay balam, küçümden yetişçi pərvişkili mən. Ayn ola satkan pulun bir kısımıga oğut alı mən. Bir kısımıga adam işildi mən. Şundaq kılıp pərvişkili mən. Yine kolumga bir monç pul aşıdı. Elim o aynı vaqtta aynı ola östürünla deyse, tatış bürüp tersi tikip diken mən. Mene emdi tılla tökülüğen dərək aylandı. Aynı çağda aynı ola köçte tikişke davet kılıp, bu soğamdın kətmey durvağan yan şujiğa mınlaç rəhmət deymen. Hazır aynı ola aldığan muqum xeridarım ba. Aynı ola çiçekli şamalla xerindaş ölkeden xeridarım kəp boludu. Çiçek karapla baha koyup zakalet pulunu berip setip alıdı. Şunun bilen özleri doğrulap, pərviş kılıp 8. ay kirgende öz işini başlaydı. Bir aydılı üzüp işini yığıştırıp kaydıdı. Mən bolsam kila yılqı baharını kütüşkü başlayma. Mən bu yazığı kiliştim burunla bu nahiyinin vilayet boyunca noktalıq aynola özdürüş bazı ikkəlikini. Adetki deyikalanın mu, yılda az digende 30-40 milyonluk aynola satıdıq anlıqını. Aynola sebeplik, halk gününün yaxşı işkallikini anlıqan idim. Yezimizgi kəgən hər bir kadrını, yezigi yeni bir xoşallıq elib kildiğen bəxt əlçisi edəb bilmən. Yezimiz, həqiqətən mu partiya əvətkən, sələdə kadrlarının cabalı xizmeti bilən

Oşındaq bay yezig aylandı. Partiya hükümet xalqni dehqanlarni bay qilish üçün nurgun əjir qılıvatıdı. Mana biz mi şu dehqanlarni baxtiyar turmuşqa erişdirmiz dep keldik. Çoğana xizmetni yaxşı işlişimiz üçün yardımlarını ayımığayla dedim. Momay külüp getdi. Vay balam, mən de qeyri ayal özürge nemi yardım bir ələmən qalısla. Sizlərinin qığan yardımınlarını xoşallıqdan sözləb yerişki yaray mən şu. Bizning qolimizdan rahmatdan boshqa nimimi kilab olaman. Shu rahmatmi cho'ng ish. Minnatdor bo'g'ininglarning o'zi xizmatimizni muayyanlashtirganinglar bo'ladi. Bizning minnatdor bo'g'ininglar partiya hukumatining minnatdor bo'g'ininglarni bildirdi. To'g'ri deylar bolam. Cho'ng ana, qarsam Aynola chechaklabdi. Qarindosh o'lkidagi xeridalardan xabar bormi? Yo'q, tek xabar kelmadi. Lekin çoqum kiladı. Biz ötken yılla deyiş bolğan. Tönü gün mahalledeki Qasım Toğraqning oğlu üç aylanı başlap kepti. Sılının xeridalardan qimmet alıdı. Muşlaq sitip bəsilə dəp közünge kırvaldı. Nəçi toqmaq bolını tənləp baxdı. Nemi dəp sözlüsün, qandaqılıqlanı qısın, zadı maqul bomudu. İşkital paydan dəp, ləvzimizi turmasaq bolamdı balam. Sılının xeridaları bu yıllık Aynolağı zakat bulup ayan mı dey? Yağ, bəhmigen. Lekin çoğum kelimen deyken. 3 yıl boldı, her yılı gepede turup, çiçek tökülge çikap boludu. Bu yıl çiçek deyi əmdi közünü açdı.

0: Radio anıqıcı dostlar, Can Aynıki programımız yeni sizlerle yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynıkimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sayıp baqaylı. Tazlıq öydəki uçağlaydıqan kiçik kurtni demişkin yoqat qılıp olmaydı. Daim çeçinizi buyamsız, ondaqda bugünkü bu doğrusudaki məzmunumuzni anlaşını unutup qalmaq. Hər yili 17 may Dünya Yuqur Qan Besim günü. Bugün yenə bu vaxtı sözləb bermən. Hayvanatlarınımı putup buramdı? Bugün burni ziyadi yoğan bir adam doğrusudu anlayımız. Hoş qadirlik dostlar, tövendemimiz birlikte bugünkü cahan sayayetimizi başlayacağım.
1: Cahan sayayeti başlandı.
0: Siz mi tazlıq uydu uçup yurduğun küçük kurtlağı qarab jelib opaqqan mı? Bu küçük kurtlağının rengi qara. Qarmaqqa paşidek zılva mı emez? Çivindek çoğun közü mü yok, bırak uçuşqa mayır. Kün boyu tamda metr sidir kılmay turdu. Çivin paşlağı qarğanda bozakirak keludu. Bu kiçik kurtlarının gerçi nurgun kişiler ismini de beremiz mi? Bırak turmuşumuzda daim uçurap durdu. Ondaqta ula zadı kandakçallık, bizden turmuşumuzga təsir yetküzen de yok. Tönde bu vaxtı paranış bakaylı. O kiçik pervan emez. Hemel yerde uçuratkılı buladığın bu xil kiçik callık, emeliyette çoğun ismi bilen atalsa, pervan ismin komuta deyildi. Eğer yeni devamlıq inç gayriydiğen bulsaq, Hacet Khan'daki tamdi körgen pervan ismin kumuta, asasi cihetin çipar pervane ya ki axtağlıq pervane buludu. Ulanın ismi de pervane diye atalgu boğan bilen, emeliyeti pervane bilen biz ama münasiyeti yok. Ula çivin ve paşı bilen oxşaş koşkanatlıqla ətir tigi təvə. Təqi turquudan qarğanda çivin paşıqı oxşaş xarakter gibi ige. Pervan ismin kumutunun hayatını saxlap kilişidiki əpçil çarisi. Pervan ismin kumutunun bədindeki birden bir pervanı bilen azraq münasetlik boğunu ulanın kanıtıdaki kuyuk tükle bulup, bu urğup durgan tükle dəl ulanın yaşaş maharetidir. İnsanlar hazır qıdak dünyayı tar kılıp ulanmağın, ulamı insanların uyge kirip yep içişini başlamağın çağda, bu küçük kurtlarının köpincisi nem təbi muhitta, hatta şaqıratma ve qiya taşlarda yaşaydı. Ula kanıtıdaki inçik tüklege taynıp, suni sırtıp tusup koydu. Ulanın kanıtı, bədinin her bir bulunuda inçik tükleri buludu. Her bir tal inçik tükleri de yine bazı zic küçük şahçılar mı buludu? Bundaq inçik tük uçuraşkan suni sırtkı yüzünün kirliş küçünün təsirde su tamçısıga aylandırdı, hem de iğirlik küçünün təsirde tüktün domulutup düşürüydü. Bundaq boğanda pervanının bədine geçecilgan su ulanı öl kılıb etenmeydi. Ulanın normal durmuşuğu mu təsir yetküzenmeydi. Tabiat dünyasındaki şunç çoğun hem heyvetlik boğan şarkıratlı buzğulları ulağı işlemi kılanmağa yerde tazlıq oydaki suyla ulağı tekimi təsir kılanmaydı elbette. Siz belkim öynün simptorluq derisi hem etilgen tursa, bu küçük canvarla zadı qayardin kelgendu dəb oylaşınız mümkün. Bunu emeliyette ulanın küçük vaxtıdan başlap sözləşki toğır keludu. Pervan ismin kumutunun leçinkisi çirindilan ozuqlu qıludu. Şer muhiti ulağı nisbətən haqiqatan ozuqlu molca hesablandı. Adamın işini iyileştirdiğin gende ya ki meynet nesle, hatta bulun kuşkaklardaki kirlenme ulanın leçinkisi peyda bulduğun parnik aylını alaydı. Onun üstüde bu küçük gün kurtla hiç kanca nersi yemeydi. Azraqlı kır bolsa ulanın bir tuxumdan yetilgen kurtka aynılışıgı yeterlik buludu. Bu ceryamı naayda tez. Pervansman kumutunun tuxumdan yetilgen kurtka aynılışıgı pekat 20 aydın köprekli vaqt gidiyordu. Şunu ola deri sırtıdan uçup kirişini oylaşmaydı. Fakat sizden uyunuzun yer astı suyuyla eğizi pütüp kalmağalı olsa, onun balıları kuramığı yetkendin ki, yer astı suyuyla çıkıp kesalı buludu. Pervan ısman kumuta salametlik ziyallıq mı? Şunç köp sözlüdüm, köpçülüklerin en köyünü bildiğini, yanıla bu neresinin salametlikimizgi ziyni bağ mı yok? Başka ziyanda şaşaretler bilen siliştirganda, o paşığı oxşaş adamı çakandı. Bunun cevabı çakmaydı. Ula çivin qoxşaş qalaymıqan uçup kesellik bakteriyasını tarqıtamdı, o qalaymıqan mı uçmaydı. Bu naayeti cimcit kurut desek, herkes işip getmeydi. Daim tamda eskli qalatı bir gün turalaydı. Gerçi pervan ısman kumuta paş çivillagi qarğanda adam ve hayvallağı ziyansız görünsü mü, bıraq yenili belgilik ziyni ba. Aldı da eğitip ötkünümüzdek ulanın leçinkisi hiç qanıq yemeklik tallamaydı. Mühimi

0: La Evrazyuldaki organik maddalardan başka şirgen göçünü tetip yıkışını eğiranmaydı. Çivin bilen uruk tukkan dost buradar boğan işken ulanın leçin kısmı o çivin leçin kısmı bilen okşaş işkılıdı elbette. Bizden yarımız vaxtı da ençki bir tırap kılınmasa, Pervan Isman Kumut'ta anının köz düşüp tuxum tuğutlu kalsa, yerim ayı yetmeyen vaxtı çıda, biz o netçi leçinkinin yarı eğizimizde halıqanca ösü vatkalıqını baykaymız. Manı bu Pervan Isman Kumut keltürüp çıkargan çivin kurti kesilidir. Onundan başka oylap yıkan, Pervan Isman Kumutu'nun leçinkisi Evraz yolda yerim aydın köprak aylanıp, yetilgen kurtka aylanıp yeni uçup çıkıp kese, bedinde kançılı keserlik bakteriyalarının varlığını bilgili bulmaydı. Bulup mu, ihtiyatsızlıktan köz yakı burunu kırıp kese, bedendeki bu sezgür uğruları yalluk bayda kılıdı. Bırak hoş alınarlıkı şu ki, ula herket kılışını yakış köymeydi. Keserlik bakteriyasının tarkılış ihtimallıkı naidi tüven buludu. Ondak da Pervan Isman Kumutu'nu kandak yok düş gerek. Yukarıda tılgı ilingan bu ziyalarının hemisi bir kadar tasadibi ekvalda yüz berdiğen bulup, Pervan Isman Kumut'u ilip gelgen ziyalar belkim ulanın özgü okşaş anç közgü çilikmaslığı mümkün. Köpçilikin nispetten etkanda belkim en pütlük aşan buluduğa yeri, bizden pakız appak farfor kışlarımızda bunda karanlık kurtlarının payda buluşuğa kandak mı çıdap durgulu bulsun? Ondaq da Pervan Isman Kumut'a üyümüzde payda bulmuşsun desek kandak ilişimiz gerek. Aldı bilen Evraz yoldaki kirlerini pakız tazlap, ulanı bu yerde makal işinin aldın iliş gerek. Çünkü bundak boğanda ulanın leçinkilerinin açlıkı üzülüp gelip, leçinkilerinin köpü işinin aldın ağılı buludu. Onundan başka biz yana karalik aldı kaynak su tayarlap, Evraz turbusuğu tüküp, oğurluqçı özgür leçinkilerini yok alsak buludu. Bunun aldın kışartıyı turbunun köyüp ketmesi gibi kapalatlı kılış gerek. Yeni bir cihetten etkanda, ailemizde, bulup mu yeni binalarda Pervan Isman Kumut'u naidi az uçuraydı. Sebebi, ailemizi sesik bıraktığın sakınış için yer turbusundan layılınışı hazır barı hazırı ali dercilik bulup kitap atıdı. Meyli, yu şekillik bolsun, su tosku şekillik bolsun, ya ki besim şekillik bolsun, emeliyeti bu layılar sesik bıraktığın sakınıplık kalmasının Pervan Isman Kumut'u'nun aldığını iliştim o naidi yakşı ünüm giyge.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdüme. Üyengininizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışını oylayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı sırap kılgım yok. Мән бір чырақ. Йоқ жеңізді мені өчірім. Қайты жеңізді сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.
2: Әмейлін гүзәлікке інтілуду. Her kitimlik bayramda nurgun kişiler bulup mu hanım kızla çaş bu yaştan ibaret bu güzellikki intiliş meşgulatını kımay kamaydı. Yeni bir kısım kişilerin çeçi bargan sır akırıp ketkerliki üçün çeçini karrandı bu yaş onlarının aldın kıtallışı bulup kalgan. Çaş bu yaş bizgi güzellik atakılıdı. Lekin torda bu yaşta bazı selbi karışlanma mevcut. Meselen çaş bu yaş rak payda akılıdı. Çaş düşünü keltürüp çıkırdı o diyendek. Ondak da çaş bu yaş hakikaten rak payda akılamdı. Өсімліктің ясалған чаш бойқы текімі бейхәтер мұ? Қайсы кішілер чаш бойысы болмайды. Гүзәлікі интіліш білен бірге саламәтлік мысал қармасық керек. Төвенде бұл бір қанчы мәсіліні бірлікті аңлап бақайлы. Нөвәтті базарда шылтылып атқаларының мұтлақ көп қысмей химиялік чаш бойқы. Найды аз бір қысмей өсімліктің ясалған чаш бойқы. Химиялік чаш бойқығы селештіруғанда, өсімліктің ясалған чаш бойқы бір қадар бейхәтер. Оның асасық тәркебі тәбей материалар есаптынды. Химиялік чаш бойқыда бір қыл химиялік мадда фенилин диамин бар болып, о бір қыл бояқ аралық маддысы. Шынақла химиялік чаш бойқының өнімлік тәркебі есаптынды. Адам бәдіні қысқы вақыт ішінде көп мұқтарда фенилин диамин білен ұшырасса, жидди характерлік зәрініш аламәтлер көрілуші мүмкін. Lekin, dövdümüzün çaş bu yaş doğrularda fenilin diamin miktarı adetten 2%'ın 6% içi etrafta kontrol kılındı. Şuna, çaş bu yuganda asallıkça ciddi karakterlik zehirli şekvali körülmeydi. 2017 yılı Dünya Sağlık Teşkilatı Halkara Rak Keselliki Tetkikat Organı ilan kılgan, rak payda kılgıcı maddalar tizimlikiga asaslanganda, fenilin diamin 3. türdeki rak payda kılgıcı maddığı tevab bulup, uzak müddet uçurasa rak payda kılıç hatırı var. Yani, tərkibide fenilin diamin bolgan çaş boyqı bilen uzak müddet ziyade uçuraşqanda rak payda kılış xapı mövcud buludu. Ama tərkibide fenilin diamin bolgan çaş buyqini andı-sandı işlese rak payda kıldıqalıqıdın derek bermeydu. Fenilin diamin bir xil küşlik sezim payda kılgıcı madı bulup, çaş buyaş ceryanada bir kısım çaş buyaş kuruşlarının terge tigip ketiştin saklanğılı bolmaydı. Bu çağda tere kızırış, yarı çıkış, seyruk su ekiş, kapak işiş qatarlıq ziyadı sezgörlük alametleri körüldü. Şuna çaşını andı-sandı buysa rak payda kılmaydı. Lekin terisi sezgör kişiler çeçini buyğanda ziyadı sezgörlük payda buluşu mümkün. Çaş buyaş çaş düşünü kətir çıxıramdı. Kişilərinin turmuş ritminin tezləşigə əgişib çaş düşümü bir xil yoşurun sağlamlıq xətirgə alınıb qaldı. Şunun işinimiz ki, nurğun kişidə oxşaş bir guman payda boldu. Çaş düşüş, çaş buyaş bilən münasibətlikmi? Bunun cavabı eniq. Çaş buyaş həqiqətən çaş düşüş xətirini aşırıb edidi. Çaş buyuqdakı ximiyəlik maddələr bir qədər küçlük qıdıqlaşçanlığı eğib oğaşqa, çaşını köp buyaş, baş terisi və tük xaltısının yallıqlanış reaksiyasını keltirib çıxırışı mümkün. Vaqt uzargan seri tük xaltısı jigilab, çaş inchkilishib, çaş tushish xavfini oshirib etadi. Onundan boshqa, çaşni bo'yganda yuqori temperatura bilan ko'p uchrashganlikdan, asalla çaşdagi suv tarkibining tamponsizligini keltirib chiqaradi. Ko'p bo'yganda çaş tipiga og'ir ta'sir yetishi mumkin. Masalan, çaş qurish, oson uzilib ketish qatorliklar. Çaşni pat-pat bo'ysa, salomatlikka qandoq ziyoni bor? Odatda çaş buyqidagi ximiyalik moddalarning quyuqligi qancha yuqori bo'lsa, çaş va badanga keltiradigan ziyoni shuncha cho'ng bo'ladi. Çaş buyqining chidamchanligi qancha yuqori bo'lsa, uningga shuncha ko'p ximiyalik modda qo'shilgan bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, çaşda uzoq turadigan çaş buyash to'g'risini ishlatganda, çaş va badanga bo'lgan ziyoni eng cho'ng bo'ladi. Çaşda uzoq turadigan çaş buyqini ishlatganda, ximiyalik moddalar çaşning mungus qavatini buzadi. Mungus qavat çaşının tabii qoğdaş qavati bulup, onun buzulishi çaşının süptigi nait zor ziyan yetkizudu. Yoshurun rak payda qilish ve küşlik sezgürlük payda qilishdan başqa çaş buyqidagi benzol türdeki organik maddalar baş terisinden ötüp, adam bedenige kirip, qan işligici qol hüceyrlerge ziyan yetkizip, qan sesimsi keseliklerini keltirip çıkarışı mümkün. Onundan başqa, çaş buyqi tarkibidagi metallar mı baş terisi arqalıq sümürülüp, adam bedenige kirip, adam bedenige azalarga ziyan yetkizudu. Şuna uzak müddet çaş buyuk bilen köp uçurasa, salametliki bir kadar zor ziyan yedudu. Oxşaşla çaş buyuganda uçurşıdgan bir kısım koşumcu ximiyalik maddalar. Meselen, hidrogen peroksid, etanolamin qatarlıqlar mı tiyerini bir kadar küçük qıdıqlaydı. Ondaq bolsa, kaysı kişiler çaş buyusu bulmaydı? Tiyersiz özgür kişiler. Çaş buyqidagi fenilin diamin bir xil küçlük sezim payda qılğıcı modda bolup, teri qıçışış, ziyadı sezgürlük, hatta teri yallığı ve suluq qapartma qatarlıq nacar təsirlərini payda qılışı mümkin. Terisi zaxmlanganlar mı çaş buyusu bolmaydı. Terisi zaxmlanganlar, məsələn, öl təmirətkə, yarı çıqqan və terisi yerilgan kişilər çeçini buymaslıqı kerek. Çaş buyqidagi ximiyalik maddalar yarı iğizdən terinin içki qismiga kirib, terini asalığı dıqlaydı. Hamildarlar və bal emitiwatqanlar mı çaş buyusu bolmaydı. Amıldarlar ve bal emitiwatqanlarga çaş buymaslıq tavsiye kılındı. Birinciden, amıldarlık mezgilide ayollarının sezgürlükke işip ketkenlikten çaş buysa ziyade sezgürlük körüldü. İkinciden, bal emitiş mezgilide çaş buyqidagi ziyanlı ximiyalik maddalar bedenge kirgenden keyin anüsti arqalı qamila ve balının bedenige yığılıp gelip sağlamlıqqa təsir yetkizdi. Yaşanğanlar ve jigar börek iqtidarı naçarlar mı çaş buysa bolmaydı. Bu xil kişilerin zəhər qaytırış iqtidarı bir qədər aciz bulup, bədənge kirgən ximiyalik maddalar asanlıqca bədən sırtıqı çıxıb getəlmək, kisəlik payda qılış xatırımı eşib getirdi. Çaşını qandaq buyğanda sağlamlıqı boğan ziyindən saxlanğılı buludu. Aldı bilən, çaş buyaş qetim sanına zaytış kerek. Bir yılda ən köp boğanda 1-2 qetim buyaş. Hər qetim buyğandaki vaqt arlıqı az digəndə 3 aydan eşişi kerek. Amalbar, mundizm satıraşqanlarga berib boyitish kerek. Çaşni öyde özü buyğanda, amalbar fenilin diyamin miqtari bir qadar tövən boğan mundizm çaş buyqını tallaş, həm də məşğulat yariyanda çoxun pələy kiyib, çaş buyaş doğrusu bilən terinin bivası uçuruşudun saxlanış kerek. Birli vaqtta köp xil markadaki çaş buyqını işletişdən saxlanış kerek. Yüz beriş ehtimalı boğan ximiyalik reaksiyadan saxlanış üçün oxşaş bo'lmagan markadagi çaş buyqini birli vaqtda ishlatmaslik kerak. Baş terisi sezgür kishilar chechini bo'yisi bo'lmaydi. Shuning bilan bir vaqtda baş terisida yari bor yoki teri yallug'iga giriptar bo'lganlar chechini bo'yisi bo'lmaydi. Baş terisi va chashning pokizligini saqlash kerak. Chashni uzoq turadigan bo'yoqda bo'yib olgandan keyin cho'qim chach va baş terisini vaqtida yuyib, chash buyqidagi ziyonli moddalarning baş terisi orqali badanga kirishining oldini olish kerak. Amal va tuman quyuqlikdagi chash buyqini tanlash kerak. İmkan qadar vaqtliq və davamlı şiş vaqtı qısqı boğan ximiyalik maddalarının quyuqlığı tövən çaş buyqını tallab işildiş kerek. چاش بویاشتن 2 күн бұрын, имкан қадар چاش юмасық керек. Шында қылғанда,

0: Anlayınca? Gün danlatmaz.
1: Qadirlik dostlar, her yili 17 may dünya yuqur qan besim günü. Yuqur qan besim qan tomurda aqqanda, qan tomur divarığı payda qıladığan besim qimetinin normal alatın damlıq yuqur buluş adısını görüstüdü. Bu, tadisman arteriyelik yürek kesili, mini sektisi qatarlıq keseliklerini kətürüp çıxarışı mümkün. Elimizde hazır yuqur qan besim bimarları 300 milyonu yıqılışıdı. Xınan Loyangdaki 14 yaşlıq bir toluqsız otur mektep oquçısının daim beş qiyip qan besimini ölçegen. Doktorning hukm qilishicha, bu yosh bemorning yuqori qon bosimiga giriftor bo'lishi, kayfiyatining jiddiylashishi, yuqori energiyalik yemak-ichmak, uyqu va harakatning yetarlik bo'lmasligi bilan munosabat bo'lishi mumkin ekan. Doktorning tanishtirishicha, garchi klinikada bu bemor ayrim ahvol bo'lsa-mu, lekin yuqori qon bosim kasalligiga giriftor bo'lgan kishilarning yoshlashish yuzlanishi ko'rinarlik bo'lgan. Jansuli 40 yoshlik to'ng apandiga yuqori qon bosimiga giriftor bo'lgan deb diagnoz qo'yilgan bo'lib, tadisman yurak kesili, yuqori suyuk kislotalik qon kesili qatorliq tug'undi kasalliklarga giriftor bo'lgan. Hozir to'ng apandi dori orqali kontrol qilgandan boshqa yana jungo tibabitidan sirtdan davolash usulini qo'llanib, universal davolanyapti. Aniq diagnoz qo'yilgandan keyin u o'zining nachar turmush odati ustida qayta o'ylangan. To'ng apandi mundaq dedi: "Semizlik asosiy sabab bo'lishi mumkin. Yana tamaki chekish, aroq ichishmi bor?" Yaş çağlarımda keçiç kino körettim. Sırtın maylıq tamaklan köp buyurtup yaydım. Muhbar Beijing, Jiangsu, Henan'daki 3 doktorxananın yuqori qon besim ambulatoriyasida ziyaret kılıp munularını baykıdı. Henan ölkisi Loyang şehirlik 1. Xalq doktorxanasında 2022 yılı qubul kılgan 3000'den artıq bemar içinde 30 yaştın tüvallar 21. Jiangsu ölkülük Zhongyi doktorxanasında 35 yaştın tüvan bemarlarının egilgen nisbeti 2021 yılıdakidan 1.16% eşip, 2023 yılı 2.15%ke yetken. Beijing Anjin doktorxanasının sağlık malumatıda körüstülüşçe, kesel körüstü batkan 70% bemar 30 yaşla yaşlayken. Beijing Anjin doktorxanası yuqori qon besim merkezinin muavin müdiri Chen Wenli mındaq dedi. 20 yaştın 39 yaşkıca, hatta 40 yaştın 59 yaşkıca boğan kişiler yuqori qon besim keselikinin asasıq topi hesaplandı. Şun əskertimiz ki, 30 yaş ve yaş baskıçıda asalla yuqori qon besim keselikigi tərəqi kılıdı. Şuna çoğun turmuş usul gəkmet beriş kerek. Mütəxəssislərinin tanıştırışca, irsiyet amıldın başqa uzun müddət köp miqdarda araq içiş, tamak çekiş, ruhi ciddilik, uyqusu yaxşı bulmaslıq, hərəkət kəmçil buluş, tuzluq yemək içmək qatarlıqlarının əmisi, yuqori qon besim bemarlarının yaşlışıdaki asaslıq səbəbkən. Qanda qılğanda yuqori qon besimnin ilmi aldın ağılı, davalıqılı buludu. Mütəxəssislərinin konkur təklifiga qulaq sepaqaylı. Mütəxəssislərinin tanıştırışca, 35 yaşdan aşqanda qon besimini hər yili az digəndə 1-2 qitim ölçəb turuş kerekkən. Eğer ailede yuqori qon besim bemarları ya ki yuqori qon besim cemaat kesellik tarihi bolsa, ailede işletilgan qon besim ölçügüşünü tayarlap, kararlık ölçep turuş gerekken. Beijing Anjin doktorxanası yuqori qon besim merkezinin muavin müdiri Chen Wenli mundaq dedi. Bazı bemarlar salametlik tekşürüş aparatları ya ki doktorxana qatarlıq amivi sorunlarda qon besimini ölçüsü bir kadar yuqori çıkıdı. Lekin öyge qaytıp ölçüse qon besimi normal çıkıdı. Bu bir kısım bemarlar qon besimini köp qitim ölçep, özünün haqiqi qon besim kıymetini bilişi kerek. Yuqori qon besim deb diagnoz qo'yilgandan keyin qaralik dori almashtirish kerakmi? Beijing Anjin doktorxonasi tadisman yurak kesili markazidan Zing Yong mundaq dedi. Qon besimi yaxshi kontrol qilinsa, qaralik dori almashtirishning zarurati yo'q. Atalmish qon besimni tuvallatgich dorilarning dorg'i chidamchilik masalasi mavjud emas. Mutaxassislar dori orqali kontrol qilishdan boshqa yaxshi turmush odati, azoda, xushal kayfiyatni saqlashmi yuqori qon besimining ilmiy oldini ilish va uni davolashdagi asosliq vosita deb taklif berdi. Beijing Anjin doktorxanasi tadisman yurak kesili markazidan Zing Yong mundaq dedi. Her haftada 5 qitim oksigenlik harakat qilish, har qitimda taxminan 30 minutga yaqin harakat qilish taklifini beraman. Mutaxassislar shuni alohida ta'kidlaydiki, yuqori qon besim bemorlari yoki xatari yuqori kishilar kundalik tuz qabul qilish miqdorini kontrol qilishi kerak. Qadirli do'stlar, dunyo miqyosida taxminan 15% odam tip qurash kesiliga giriftor bo'ladi. Buning ichida erlar eng ko'p nisbatni egallaydi. Erlar ichida yoshlar eng ko'p nisbatni egallaydi. Gerçi ko'p sondagi tip qurash odamning tip barmoqlari orasida teri tashlash ahvollarini paydo qilib, ya'ni bir qism kishilarda qizirib, ishish ko'rilsa-mu, shuni bilan bir vaqtda burunni echish turadigan tuproq qo'shilib odamni texmi biyaram qismi, nurg'un kishilar bu faqat odamlarda bo'ladigan ahvol deb o'ylaydi. Lekin canlıqlar dünyasında fakat ademlerinin alıp tutpuramdı. Biz birlikte bu kızgarlık meselesini ortaklaşıp bakayım. Tutpuraş kandak payda buludu. Tutpuraş bir xil yokumluk teri keselike bulup, onun ilmi nami put temretkisi. Bu ameliyette zemburuk keltürüp çıkargan teri keselike bulup, gündelik turmuşumuzda en köp uçuraydıgan, şundakla daim yaydıgan mogula, yani her xil mogula ameliyette zemburuk bulan münasifetlik. Çünkü bu mugula çoğun tipteki zemburuklar işlep çıkarılan göçlük spora tentisidir. Elbette köp sandaki zemburuklarının beden şekli inden küçük bulup köz bilen köygülü bulmaydı. Ademlerdeki putparaşını keltürüp çıkardığın zemburuklar mı şundak? Adette zemburuklar illik nem muhitini yakışık gördü. Bizden gündelik turmuşumuzda nurgun amivi sorunlar, meselen munca, kim almıştırış üyü katarlık cayla, zemburuklar asan yoşurunu aldıkan cayladır. Bu vakitte aslında yokumlanmayan kişilerle uçuraşkan dinkin asallı yokumlanıp kalıdı. Umumi cihetten karganda, ademlerdeki putparaşını keltürüp çıkardığını teri temretkisi bakteriyesi bulup, teri temretkisi bakteriyesinin elik ne çıkıl türü be. Bunun içi de ademnin put temretkisini keltürüp çıkardığını asaslıqi tüklük temretki bakteriyesi. Kiçik sporuluk zemburuk ve epidermi temretkisi bakteriyesinden ibaret üç xıldır. Bu zemburukların hemisi müngüzleşken epiteliye tokulmalarını yokumlandırdı. Bizden putumuzda del müngüzleşken epiteliye tokulmaları köp buludu. Şuna teri temretkisi bakteriyesi əslidili babı olan bir xil zemburuk. Ula her xil səbəblər tüpəlidin ademnin putu bilen uçuruşup put puraşını keltürüp çıkırdı. Tabiat dünyasında fakat insanların da putu puramdı. Bu meselenin cevabı inik. Nemiş ki bundaqtayımız, biz bu mesele üstüde tüvendiki iki noktadan toxtılıp ötümüz. Birincisi, zemburuklarının özüşi ve köpüşi, köpüş oranı muhtaş. Yokurdu biz, zemburuklar en yakışı gördüğün muhit, illik, nem yerler deyken. Biz insanlar için etkanda, en sık, nemcay put. Adamın putumu ter töşükçileri, yani ter bezleri bilen tolgan bulup, manganda put toxtumay terleydi. Bu zemburuklarının köpüşüge tabi şarait hazırlap berdi. Yavay ayvalla bunun oxşumaydı. Ulanın bedenindeki ter bezleri əsildili tərək yıkılmağın, onun üstüge bir qadar mərkəzləşkən. Məsələn, iştinin tılıdıla ter bezleri buludu. Müşk oxşaş put selincisinin ısıqlıq tarıqtışıqı ehtiyacı qayvalladı mı, put selincisi da ter bezi bulmaydı. Bundaq boğanda ayvallarının puti bir qadar qurğaq buludu. Nəm yergi dəsəb zəmburuq bilan yoğumlanğan bilən mu, qurğaq çayğı bağanda bədənin ısıqlıqı putunu qurutup, zəmburuğunu köpey şəraitidin qaldırdı. Şuna ayvallarının putada tərbiyizinin kəmçil buluşi zəmburuqlarının köpey işi qımas kəmməydi. Bu ayvallarının put puraş kesilgi qırıqlar bulalması qıdiki asasıq səbəblərinin biri. İkincisi ayvallarının puti iştidai buludu. Tuyaqlıq ayvallarının qatıq tuyqı iroşan ki zəmburuqlarının köpey işini keltirip çıkırdıqan cay yemez. Başka süt emgici hayvanlarının putada tük boğan bilen mu? Tapını da yok. Dekin insanlar bunun okşamaydı. İnsanlar ayak ve paypaq giydi. Okşaş put terligen ekvalda hayvanlar naiti tezli kurup giydi. Dekin adamın ayak paypaq giyiş adeti terinin köp kısmını putu kaldırıp koydu. Paypaq ayaklarda bu zemburuklarının yaşayış ve köpü şaraiti en daha yakışı buludu. Şuna insanların ayak paypaq giyiş adeti mu put puraşının payda buluşunu keltirip çıkardığan sebeplerinin biri. Hayvallarda putpuraş bolsa mı, lekin yanıla zemburuklarının hücumu uçuraydı. Gerçi hayvallarda putpuraş görülmüsü mü, lekin putpuraşını keltirip çıkardığın zemburuklar hayvanatlağı yokudu. Bulup mu müşük iştlağı yokudu. Putpuraşını keltirip çıkardığın zemburuklar içi de otura küçük tipteki sporluk zemburuklar bir kadar köp uçuraydı. Küçük tipteki sporluk zemburuklar müşüknün ter kesilini keltirip çıkardığın en çok amıl. Başka çıkılıp etkanda, eğer adamın putpuraş kesili bolsa, putpuraşını del küçük sporluk zemburuk keltirip çıkardı. Bu vakitte putpulan müşük uçurasa, zemburuğunu müşkü yoxdurup koyuşu mümkün. Budak boğanda müşk mu, zemburuk bilen yokumlundu. Başka çıkılıp etkanda, eğer müşük zemburuk bilen yokumlansa, bu kıl zemburuk müşk arkalık adamın kolu mu yokuşu mümkün. Kulasılgende bazı zemburuklar put kısmında makalışıp köpeygende adamda putpuraş payda buludu. Bu zemburuklar illik, nem muhitki muhtaş. Bu kıl muhitini pekat ayağı kiydiğen put kısmı terbiyesi bilen tolgan adamlarla təminlik buludu. Şuna fakat insanların putu puraydı. Lekin tılgı ilişki arzıydığını şu ki, insanlar ayak keştin burun putu puraş kesili yok idi. Gerçi hayvanlar putu puraş kesilgi gırıplar bulanması mı, lekin putu puraşını keltürüp çıkardığın bazı zemburuklar hayvanatlarının tenedi köpüydü. Meselən, küçük sporluk zemburuk katarlıqla. Kadirlik dostlar, çöçeklerde yalgan sözlüge adamın burnu uzurap kalıdı degendek mezmunlarını anlap bakkan. Lekin real dünyada burunun çeksiz özüşünü keltürüp çıkardığın sebeplerine ait yüküp. Angliyalik bu erning ismi Gerard bo'lib, bu yil 68 yoshga kirgan. U bir gigant piv burunliq odam. Bu sabablik uning turmushida ko'p o'zgarishlar bo'lgan. U mundaq degan: "Men sirt chiqishga jur'at qila olmayman, chunki bolalar meni masxara qiladi. Yo'lda ketayotganlar ham menga tikilib qaraydi. Bak o'ngaysizlanaman. Mening piv ichib baxmog'imga uzun yil bo'ldi, chunki burnim bak cho'ng. Faqat stakan yaqin akalsamla burnum mening ichishimga to'sqinlik qiladi. Uning ustiga burnumning bir uchi stakanga petib qoladi. Andan stakandagi pivining ko'pigi burnumga kirib ketadi. Geratning burnug'i bo'lgan bu og'irnishlardan faqat uning surtiga qarabla uning so'zining azroqmi oshirib atganlik emasligini bayqaysiz. Gerard'ın etişçe, onun burnu 10 yıl ilgiri yoğunlaşkı başlayan bulup, dastarda bununla parva kılmağın. Ama vaqtın ötüşüge ağışıp, burnunun ötüşünü kontrol kılgılıp olmaydıqalıqını baykağın. 10 yıl işçi de ızcıl yoğunlaşkı dinkin, hazır onun burnu 100'nin 20'ne de gidek egelleyen. Çünkü bək çoğun, bək uzun boğaşka, burnu tüvengi sangılap, ağızını etivağın. Hatta nəpəs ilişimi belgilik təsir kuşturğun. İlgiri umu doktorxandan yardım talep kılgın. Lekin aynı çağda doktor Gerard'ın normal nəpəs alalaydıqalıqı toğırsızdaki cevap verişkendin ki, onun davalaş layısı tüzüp vermegen. Aksiçe onun təsirli berip, nəpəs alalısınız da bol deydigen. Şuna din ki, Gerard özümü davalaştın vazgeçken. Ayali onun üçün bir şəxsi doktorxanı bilen alaqlaşkan din ki, andın onun burnunun əhvali yaxşılınışı başlayan. Doktorunun diagnozi eğir aldı ki, pivu burun kesili, yani burun naçarlışış, yani kilip, ula körgen bağırlıq burun naçarlışış misalları içtedi ki, en eğiri. Misalları içtedi ki, adetki kişilerin burunu kızılarak bulup, azraqlı sertleşip kaldıken. Lekin Gerard'ın pivu burunu ızcıl, yoğunap ketişmez gildi durgan. Çoğun kişilikim o, korkunuşluk derece gibi erip ketken. Bu, bir kadar az uçuraydı. Şuna kayıt yokumunuş zicil eşip, doğru bir taraf kılınmağışka burun bargan seri yoğunap ketken. 4 saatlik operasiyedin ki, gerçi Gerard'ın burnu yanıla adetki adamlarınkidin sel çoğun aleti bozumu, lekin burnunun çoğun kişilikki futlikaşan bombaydıgan dairge gelgen. İlgiri çetelde naiti danlıq bir joker müşükpa bulup, onun burnumu hayran kalarlıq derecede çoğun idi. Yani kilip adetki müşükünün 3 yaşlıgı yakın çoğunluqta. Onun üstüge yumulak budurq idi. Bu joker müşükünün ismi Barney Bubli bulup, Şimali İrlandiyadaki müşük. 2024 yılı 6 ayda o bir kutkuzu təşkilatı tərpidin yığıvılınıp, təkşürüş ilip bağında xizmetçi xadımla bu müşkünün burnunun alayıd yoğalıqını baykıqandım başqa, həmmi caylarının naiti normal şikayelikini, normal xorek tatıp uxlayalaydıqan, yeməklik yiyalaydıqalıqını baykıqan. Nəpəs ilişimi naiti normal. Yoqırda etkan ərinin gayet zor burnuğu oxşumaydıqını, bu müşkünün burnunun keselik paydaqlı səbəbi zəmbruğdun yoğunmuş bulup, bir məzgül doğru sürkügendinkin, onun burnu kiçikləşki başlayan. Uzaq ötmək, pütülləy əsləgi kəgən.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəmə, kibirlik keçirim qılındı.
7: Mentallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız.
8: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
7: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.

Salam Hüseyin radyonluğuş dostlar. Bugün 1 iyun Balala bayramı. Balala vatanın ümidi, geleceğin ilgileri. Uluq cungu arzusu, kütkül cunha zımını da kanatlanıp, sosyalistik zamanı birleşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni musabısı, cüş kurup ilgiri sürülü atkan peyde, vatanın ümidi boğan Balala'nın arzu istek çiçekleri, tekimi borek içip, uluq vatanımızın zımınını ümit güllergi pürkemekte. Balılarımız uluq vatanımızın koynuda tekimi bəxtiyar, sağlam, cüşkün ösüp itilmekte. Bu münasibette ben stansımız Uyghurcu Anılıç bölümündeki barlı hizmettaşlarımı vakal eden her millet balılarımızın bayramını kızgın tebrikleymen bayramınlığa mübarek olsun. Balılarımızın tekimi tırışıp ögünü vatan üçün tekimi yaramlı ıhtısas ilgilerden bulup yetişip çıkışıga tilektaşmız. Radyo dolguları arkalık sizler bile yeni didarlaşkallıkımdan tolumu kursanmen ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurayım. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızın tuncu küyü dostlarının huzuru da kendi merhamet.

Sevimlik dostlar, programımız şu tatlı devamlı şubatıdır. Muhabbetli küyler bilen programımızı mı başlavaldık? Muhabbet bombağın turmuş ne mi kokşaydı? Kakaslık kokşaydı. Bırak o gül soğuk kısınız, kolunuzda gülünün hidi kalıdı. Yeri işini oylasınız, aval beğişleşini ügünü. Her bir işka muhabbetli gözünüz bilen karan. Şundala hem mi nersidiki ıllıklık ne, güzellik ne iskılı alaysız. Başkalarını hürmetlen. Çünkü hürmet kısınız, hürmet giyirişsiz. Epoçan bulun, küçük bir el bulun. Amal ba, işlerinin yakış terpini köperek görün. İşlerini bek mürekkep uyduvanman. Her günü bir saat vakit çıkırıp, özünüzün halığı yedin. Kenik çay demlep içeyim, cimcit oldurup, nakşam.

Qadirli dostlar, programımız qaytib keldik. Bir bala her günü seherde turup hoylisidiki yupurmaqlarını süpürdi ekan. Bu bala bu hoylini kündü süpürüp tursa mı? Bir şamal çıkışı bilen daraxtdagi yupurmaqlar yana tökülüp gider ekan. Bunu köygen bala özünü aram aldırdıgan yaxşı amal tapmaq çöptü. Bir günü o seherde orundan turup korodiki daraxtni küçünün bağırtı silkip daraxtdagi yupurmaqlarını düşürüpdi. Onun qarışça o bu yerge çüşke yupurmaqlarını süpürüp esila ikinci günü yerini süpürmüsün buldiken. Epsos bu bala ikinci günü seherde turup qarısa koroda yani burunkıdak yupurmaqlar tökülüp durupdi. Demek meyli siz bugün kançilik küçep daraxtni silkip yupurmaqlarını düşürbiten ertel yupurmaqlar okşaşlı tökülüdü. Turmuştaki nurgun işlerini biz aldın planlap orlaştıranmayımız. Fakat bugündeki vazifeni estağidil orlusakla bana bu hayat kututkan hakiki pozisyen değişki buldu. Şunda hulas kılımız ki bugün ne kadar lan? Bugün hem midin kımmetlik? Bugünün özü de hayatını oylap özünüzde çarçatma. En güzel bugün sizge hemra bolsun. Kenemse güzel nakşılarımız siz üçün.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Tövende muhbirimiz Polat Amannuri aviyasiya arqılıq vətənge cevap qaytırıp, qaltıs kişilik hayat sahibisini pütüp çıqqan Li Lingyu'nun iş izlerini tonuşturudu.
1: Ayrıplan gəvdisinin hər qays qısımlarıqı tarqalgan Kabil sim dəstisinin tarmaq simleri 2000 taldın aşıdığan bulup, bu ayrıplanın nerv sistemisi dəp atılıdı. Eğer bunun şiddiki her kandak bir noktada kaşili görülse, xavp xatar kelip çıkıdı. Li Lingyu en şundak mühim hizmet bilen şuğulundığan ayal azmetlerinin tipik vekili. O Çıngdu Ayrıplan Sanayeti Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Kabil Sistemisinin mesuli. Li Lingyu her bir ayrıplanın bir xatar uçuşu kapalat kılış için ayrıplanın her bir kabil simlerini astaydılık bilen tekşürdü ve kaşil görülse del vaxtıda remont kalıdı. Şundak bolğaşqa xizmetdaşları onu küreşçi ayrıplan nerv sistemisi məxsus bölüm doktori dep tarifleydi. 2025 yılı o devlet derecelik taqdirləşge erişdi. Yine memleketlik 8 Mart Kızıl Bayraktarı şerpi gelişip, devletimiz aviyasiya sanayeti sahasıdaki ülge gaylandı. Çıngdu Ayrıplan Sanayeti Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi kırıp, 21 yaşında ayrıplan kabılığa reşti bağlaş. Li Lingyu 1984 yılı Sichuan ülkesinin Bajun Tağlıq rayonunda tuğulgan. Onun atanısı iki kızını oktuş için ızçıl ticeşik bilen turmuş geçirip gelgen. Balalarının okuş pulunu tepiş için Li Lingyu'nun dadısı dekkançılıkların aldıraş mezgilde yer terisa, dekkançılıkların boş mezgilde sırtkı çıkıp işlep pul tapattı. Apsi öydü kılıp öy işlerini kılgaş, ad sınıl işgelenin aldın haber alattı. Li Lingyu küçük vaxtıda tağının sırtıda nem barlığını bilmegen bilen, bilim ilişi arkılıq tağdırını özgertkili boludağalıqını enik biletti. Şuna o küçük vaxtıdan başlapla tırışıp ögünüp, Çoğun bolğanda yaramlıq adam buluşqa ıradı bağıldı. Li Lingyu kiçik vaxtıda kinolarda çıkıdığan uşkıçılarga bək həvəs qıladdı. Çüşüdümü küreşçi ayrıplanlarını heydəb vətənli qoğdaşını oylaydı. Oylığındak 2000-çili o Çıngdu aviyasiya kəsbi texnik şüveni götüb, hər günü küreşçi ayrıplanlar bilən həpilişidğan boldı. 2005-çili Çıngdu ayrıplan sanayeti Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi məktəbki adam qobul qılğıl gelgəndə, Li Lingyu nurgun rıqabetçiler işçiden üzüp çıkıp, ahir bu şirketke kabul kılındı. O Çıngdu Ayrıplan Sanayeti Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi'ye kirgenden kin, ayrıplan kabili sistemisini yasaş ve asraş hizmetine kirişip getdi. Li Lingyu bu doğrusu toxtulup mundaq deydu. Kabil sim dəstisi ayrıplanın aşkuşluq zaptısı bulup, ayrıplanın her kaysı kısımları qıtar kalgan. O bütün ayrıplan sistemisinin signal yetküzüş, energiya yetküzüşteki kan tomur yolu. Şundakla ayrıplanın bir xatlar uçuşuğa komandalıq kılıştaki nerv sistemisi hesaplanıdı. Navada otturduki erkandak tügününün ulun işi ravan bolmasa, signal yollaşta mesele körülüp, bir kısım orunlarda komandalıqı boysunması kayfalı körülüp, eğir bolganda ayrıplan çüşüp getişi mümkün. Ayrıplanğa şiltidigan kabil sim dastalarının tom halet kısmı, inçki halet tikilirimi bulup, ölçümü, belgisi her xil idi. Bu kabil sim dastalarının çoğun kiçiklik perkimi intayın kiçik bulup, her kays tarmaq sim dastalarının mahbi numarı bulgaşka, bu mahbi numarla naiti oxşip getidiganlıktın sallı dikkat kılmısa hata olunup kalatdi. Ulaş jereyandımı yana bes bulaşka, Ulaş detalı arqılıq sim dastalarını ulaşqa toğır kiletdi. Şuna her qandaq bir alqıda səvəllik körülüşki bolmaydı. Li Lingyu'nun ustazı ilgiri onunqa kəskin alda, əgər məlum bir simni ulaşda xatalıq görülsə, otturdiki ulaş detalı kardın çıxıdı. Kabil simleri gerçi artıq bolsumu, əmma ən köp bolğandımı, iki qetimla 40 yasıqlı buludu. Əgər xatalıq texim köp bolsa, bu sim kardın çıxıdı. Onun başqa besip ulaş alqısıdımı dikkat kılış gerek. Yani kabilini besip ulaşan dinkin izni köz bilen körgül bolmaydı. Pekat ilmi bolgan tertip ve teknikilik kaydılar arqılıq kabil seminin bir xatar ya ki emeslikige hüküm kılgılı boludu. Şuna bu hizmet kılış için naiti küşlük mesuliyetçalıq buluş gerek digen idi. Şunun da itibaren Li Lingyu küşlük mesuliyetçalıq ruhu bilen aviyasiya sim dastisi yasaştaki barlıq maharetlerini qetir qınıp ögünüşke başıldı. U har bir ish tartibini tezdan egallash uchun ish vaqtida doim ustozidan kamtarlik bilan o'rgandi. Ishdan tushgandan keyin bir qism keraksiz materiallarni tepib kelib, sim dastasi yasashni qayta-qayta mashq qildi. Natijada aviatsiya sim dastasida siziq sizish, uchdan ulash, gruplashdan tortib tok o'tkazishchi bo'lgan butkul jarayonni pishiq egalladi. Uning ish qilishdagi bundoq astoydil holatini ko'rgan ustozi uningdan to'lim suyundi. Xavfdan jiddiy qutuldirish, aeroplanning normal yurishiga kapalat qilish. Lilingyu va uning xizmatdoshlari mashg'ulot qilganda, butun diqqatini mashg'ulotga markazlashtiradi. Lilingyu mashg'ulot jarayonida ba'zi kurashchi aeroplanning sim dastasidagi tarmoq simlarining 2000 toldan oshadiganligini, umichik to'rdek zish bo'lgan kabel simlarini izolyator qavatlik o'tkazish sim bilan so'yganda va kapshar qali halqasini pishiqlab ishlaganda Asalla xatalıq körüldüganlıqını bayqıdı. Şunonla o qanda qılganda bu jarayan körüldügan xatalıqni nölgü tüşürgili boludganlıqı toğırsıda toxtumay izdinişki başıldı. Nəçi 10 min qetim sınaq qılış arqılıq Liling Yu bir qetimdila 5-dən 8 talgıcı bolğan kabel simini soyuş maartini igilib aldı. Keyin o Liling Yu izolyator qavatlik ötküzgüş simini soyuş usulini icat qılıp qalmay, yana köz bilen toğrı köz Bir qo'l bilanlar simni to'g'ri ulashdek, Liling Yu qalay olqisini kapshirdi.

keltürüp çıkarışı, hatta inavet krizisiga petip kelişi mümkin. İkinciden, bazı kişiler tordan ziyade mal setip alğandan kiyin püşayman kılış, özünü ayıplaş, nomus kılış, öz özünü tenkit kılış, katarlıq selbi kayfiyatla payda bulup, dastlabki arzusuga zıt yol tutudu. Aslında tordan mal setip iliş arkalıq besimini yenikletmekçi bolğan bolsa, lekin ahırda tordan ziyade mal setip alğandan kiyin payda bulğan selbi kayfiyat, aksiçe ruhi besim ve ruhi azabını yanımı eğirlaştırıp etip, yaman süpetlik aylanışı kırıp kaldı. Bunun başka, torudun mal setevilişki mestanı buluş, ictimai iktidar ve turmuş süpüdüge təsir yetküzdü. Torudun mal setevilişki mestanı buluş, nurgun vaqtını egil velip, dəmeliş ve uykunun yeterlik bulmasılığını keltürüp çıxırdı. Şundakla hizmet bilen meşgul buluş ve ail sirkilerge hemrah buluş vaxtı azayıp, ögünüş ve hizmet önümü tövəllib gedirdi. Şundakla kişilerinin ictimai alaq dairisi tarayıp, kızıqışı azayıp, cemiyetke masışış iktidarıga ziyan yetküzdü. Kişiler ziyade setiviliş kızgınlığını kandak pesaytış gerek. Canku mındaktırı. Öz kımmetimu fakat tordun mal setiviliş arkalıqla işbadlanmaydı. Biz maddi nesilerge ve pulga akılane muamil kılıp, menevi medeniyet cihetteki intiliş ve işki öz kımmetini işkaşırışka teximi köp köngül bilişimiz gerek. İkinciden, ahli istimalini teşebbüs kılıp, turmuş çıkımını muvaffaq pilalaş gerek. Tordun mal setevilişdən burun aldı bilən mal seteviliş tizimlikini tüzüb çıxıb, özünün mal seteviliş vaxtı və sonmasına çək qoyuş gerek. Pul töləgəndə pul töləşini keçikdiriş usulunu qollanıb, aldı bilən köngüldəki tavarını mal seteviliş harvısıqı selib, bir neçə gün keçikdirib pul töləş arqılıq ayacalınıb seteviliş qılmışını azaytış gerek. Üçüncüden, tordun mal setevilişka xumar buluş xayişi körülgən istimalçıla özünün ayacallıq bilen mal setiviliş kılmışı üstüne qayta oyunuş gerek. Məsələn, tordun setiv alğan qayıs tavarlarının zörür şikayelikini, qayıslarının zörür əməslikini, şundaqla özünün qandaq keypiyat haldırı setiviliş tədbirini belgilgənlikini təhlil kılış qatarlıqla. Bu xil oyunuş şəxsinin kiyinki tordun mal setiviliş istimalda teximi aqılana tədbir belgilişi paydılıq. Төтіншіден, яхшы тұрмыш ұсулыны етілдіріп, тордың мал сетевіліштің башқа қызық ішіні кен айтып, көп ұсулла арқылық қызмет вә тұрмыштығы бесіміні енекілдіш керек. Мәсілен, әркет қалеш, дост тұтуш, китап оқуш, әтті әмілі дүкандың мал сетевіліш дегендік. Tədqiqatlarda görsətilishçə, tordun mal setivilişə tayınıb qılış reallıqdakı kişilik münasibətinin sübuti bilan ziş münasibətlik ikən. Mundaq çıxılıb etqanda, reallıqdakı ictimai əlaqə iqtidarı yoki kişilik münasibət tori qancı aciz bolsa, tordun mal setivilişə məstanı bolış ehtimallığı şunçı çoğ buldu ikən. Bu bizgə kişilik əlaqəni küçəytib, dostlar çəmbirkini təşəbbüskarlıq bilan kengaytib, tordun mal setiviliş vaqtını elmi orullaşdırışını əskərtdi. Üçüncüden, eğer tordun mal setiviliş kıla tayini veliş, özünü tartalmaslıq əhvalı körülse, vaxtı da psixikilik məsləhət soraş, davalaş ya ki, başqa kəsbi yardımlarını tələb kılış gerek.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, Adem Siman Maşini Adem'nin kelgüsü texmi parlaq. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu haqda xəbər berdi.
1: Yaqında Adem şəkillik Maşini Adem müsabiqə yolu ixtisaslıqlar bilan liq toldu. Bu bəlkəm kelgüsü tuyğusu ən güclük müsabiqə yolu olmasılığı mümkün. Lakin təsiratı ən bevasitə bolğan yol dəlmuşu. Elimizin Adem şəkillik Maşini Adem sahasındakı tunçi başlanış parlaq kelginigə əmdili yarım yıl boldu. Yeniden kurulgan nurgun karxanalar toxtamay mablag yürüştürüp başlamçı tizimlikke kirdi. Sünni aqli iqtidar çoğ modulunun türkisinde maşina adamının yeni əzaları özara almaştırış, öz aldığı iş görüş, həmibaplıqdan ibarat yeni yüzlenişini namayan kıldı. AI'nın kiyinki dolquni fizikalıq sünni aqli iqtidar. Maşina adam bizden kündülük turmuşumuzu sınıp kırdı. Həmin ərsə maşina adamın işip gedirdi. Yeni veydanın kurguçisi muşundaq aldın hüküm çıxargan idi. Oyla bakaylı, Tomuz ısıq yaz günleri bir gün hizmet kıldığan biz, maşina adamga 20 saatten kin öy gitip barman desek, maşina adam derhal televizor, hava tanşı güçünü içip, bir üstel yakşı kormalarını tayyar kıp koysan ne mi degen rahatta? Adam şekillik maşina adam çokum universal sünni aqli iqtidarının ahırkı şekli mi? Cevabı nahtayın. Kelgüsü de belkim yan telefon bulmasılığa mümkün. Lekin maşina adam bulması bulmaydı. Başqa çıxılıb aytqanda, oyunçuqı seleştirganda maşina adam iniqla qural jabduq adamga aylandı. Oyunçuq maşina adam bulu süpti bilen, o paranglaşış, sual cevap beriş, naqşı etiş, usul oynaş, qorşaw şahmat qoqşaş, gül üstüge gül keltirişte köngül içiş işlirgi mayır. Qural adam boğan adam şekillik maşina adam, bugünkü künde çay quyuş, tuxum qorumuz qoruş, iğir nərsilani tuşuş, yoqur boşluqdı məşğulat qilishdek əmli ehtiyacı qadam qoymaqda. Yakında Yuşenbi sanat nusxasındaki adam şekillik maşina adam Walker S. Veylay'nın umumi kuraştırı sekhığı kırıp, emli məşk kılıp, közgü çelikirgan zat işçisiğe aylandı. Onun bir cüb əpçil kolu, avtomobilinin beşiği dəl cahide çaplışıp durdu. Bir cüb çakkan puti, gavdini erketlendirip, avtomatik alda her bir orunduğu berip, bexatalik tasmasını sozup təkşürüdü. Bir cüb ötkür közü, avtomobil işigi, avtomobil yüzdeki nuxsallani təkşürüdü. Sanayet, adam şekillik maşina adamının tunci kent külemde işletilişideki asasi ekim bulup kalıdı. Xiaomi Groy'nun yukarı derecelik muavin lideri Zeng Xuezhun, kelgüsü de akli iktidarlık zavut 70% optimatlaşkan üsküne, 20% adam şekillik maşina adam, 10% adamdan ibaret 3 xil emge küçüdün terkip tapıdı deb aldın hüküm kıldı. İnsanlar kımet hüküm kılış ve kizişki mesul buludu. Adam şekillik maşina adam, əvrişim yasaş, sistemi halkıp əmkarlışını işqa şuruşqa məsul buludu. Üşxil əmge küçü maslaşıp məşğulat qılıp, işçi bilən zavodqa qaydıdın təbir bir oludu. Kəlgüsüdeki əqli iqtidarlıq zavodlarda, muhitnin mürəkkəplikini tik oq, məşğulatnın mürəkkəplikini toğru oq qılgan adam şekillik maşina adam əsli nuqtudun birinci çarəki çeçilidu. Kiçik boşluqdaki muqum muhit, çoğun boşluqdaki mürəkkəp muhitqi kengiydu. Optimatlaşkan bir vasıta meşgulatın kurulmalı hizmet arkalı koraşturuş meşgulatı elip berişkice, andın köpkül kuralladın callıq paydalanıp, universal meşgulat elip berişke terakki kıludu. Hazır Jiyuan maşina adımı, Xiaomi maşina adımı katarlıq adam şekillik maşina adam karxanlıları optimobil təklikini koraşturuş, sırtkı körünüşünü təkşürüş, konurışını ölçeş, çişliq çax törükünü maylaş, materyal tuşuş katarlıq iqtidarlarını əməlge aşuralaydıgan sanat nusqısıdaki adam şekillik maşina adamını tətqiq kılıp yasaşkı karıştı. Sanatın başqa, yezgilikimi ehtiyac və əməliyiləşdiriş yoşurun küçüge igen mənzire. Yezgilik çoğun ölküsü Şendoğ'nı misal qalsaq, hər qitim almı özüş pəsildə nurğun adam küçü ketudu. Şendoğ'nın yerimidiki almı dərxinin dərəx tacı egiz, muhit temperatursu yoxuri, nəmlik yoxuri bulub, özüş xətiri çoğun. Əməliyyətdə, maysi yetiştiriş, köçürüb tikiş, başquruş, toşuş qatarlıq halqılarqı ketidgan əmgək maqtari naiddi köp. Etiz məşğulatı maşını adımı, meyvi köktat özüş maşını adımı, əslihəli köktat işləb çıxırış maşını adımı, yezgilik çoğun döltüge aqıl yezgilikinin

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
0: Биздик докторлорго кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кытым эрип чарчаганда, докторлукну башлаган чагдыки касмымны аслаймын.
3: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікінің аңылы қоғдап, аятының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
4: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
5: Сағламлық дастықынымызда.
6: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
1: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
7: Tamak dinkiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılık.
6: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahlatlarını türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte açırışımızı muhtaç.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 1. günü, Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Jungo Kompartiyası 1. kurultayı Hatiri Sarayı. Nanhu İnqilabi Xatiri Sarayidagi pionerlar atırtının qızıl galas tükluq tüşendirgüçilerge cevap xat yazıp, ulanı qızıl genğu varislı qılıp, bilim qabiliyetini östürüp, yeni musabıda tarihi küş olap yürüş musabıqısını yaxşı qılışqa ilhamlandırdı. Bütün memleketteki küçük dostlarının 1. iyun Xalqara Balla Bayramını təbrikledi. İstansımız partiya ve xalqının qızıl balısı bulup, yeni musabıda tarihi küş olap yürüş musabıqısını yaxşı qılaylı mavzoluq obzor ilan qıldı. İzdeniş jurnalıda başucu Xi Jinping'nin kelgüsü kesiplerini aldın körerlik bilen uğurlaştıraylı ve ravajlandıraylı mavzuluk muyum makalısı ilan kılındı. Xi Jinping, kanunçılık makallarının tallanmanın 1. tomunun İngilizce nusxisi nəşr kılınıp tarqıtıldı. Jawlaji Rusiyada resmi dostana ziyareti boldı. Hem de Jungu Rusiya Parlament Hemkarlık Komiteti

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, MD Dünya Gönüzer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zümret Yasin.
0: Radyo anlıkç dostlar, Nurgun Xalqara İqtisadi Təşkilatlarının məsulları ötken bir yılda Cungo İqtisadi Sicil Muqim eşib, Dünya İqtisadının eşiğe zor tehbi koştu. Köpkül zərbigi düşkelgen bolsumu, Cungo İqtisadi yanıla körnerlik evrişimlikini namayan kıldı dep qardı.
1: Angliyaning Yevropa ittifoqiga qaytib kelish haqidagi munozara nima uchun kuchayib ketdi? Hurmatli radio anglovchilar, to'g'ri diqqatingizga, programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Nurgun halkara iktisadi teşkilatlarının mesulleri, ötken bir yılda Jungo iktisadi sicil mukim eşip, dünya iktisadının eşişiğe zor tehpü koştu. Köpkül zerbigi düşkelgen bolsumu, Jungo iktisadi yanıla körnerlik evrişimlikini namayan kıldığı dep kardı. Yakın yılların bu yan, Jungo'nun dünya iktisadının eşişiğe koşkan tehpü nispeti izcil 30% etrafıda boldı. 2025 yılının oldunki 3 faslida Jungo'nun ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati o'xshash mazgildagidan 5.2% eshib, dunyodagi asosli iqtisodiy gavdalar ichida oldingi qatorda turdi. Butun yillik iqtisod umumiy miqdorining 140 trillion yuanga yetishidan umid bor. 2025 yılının oldingi 11 oyida mol savdosi import eksporti o'xshash mazgildagidan 3.6%dan ko'lami 41 trillion yuandan eshib, tarixdagi o'xshash mazgildagi eng yuqori saviya yaratildi. 2025 yili 10 oyda ko'lamlashgan sanoat qo'shilma qimmati, ijtimoiy iste'mol buyumlarining part setilish umumiy summasi qatorliq asosliq iqtisodiy ko'rsatkichlarning ifodasi yaxshi bo'ldi. Közde kamaştırdığan bir qatar sallıq məlumatla Jungo iqtisadının muqiyim, evrişim boluşunun tən mevcut bolub turğallıqını namayan qılıb, dünya iqtisadığa qimmətlik işənc ata qıldı. Goldman Sachs qatarlıq xalqara pul muamili aparatları yakında Jungo iqtisadının eş mölçəyərini östürdü. Jungo iqtisadi besimğa bərdaşlıq berib, olğı ilgirləb, umumi cəhətdən muqiyim boluş, muqimlik asosida ilgirlash vaziyatini davomlashtirib, ko'p xil afzalliklarni uzoq muddat cho'g'lab, sijil g'iralishib, tashqi zarbiga taqobil turishning puxta asosini barpo qildi. Iqtisodning muqim bo'lishi bozorning cho'ngligidan kelgan. Jungoda 1 milliard 400 milliondan ortiq nopos, 400 milliondan ortiq o'ttirhol kirimliklar to'pi bor bo'lib, dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng iste'mol bozori. Birinci çoğun tordu part seçiş bazırı ve ikinci çoğun import bazırı da mokim turup geldi. Mulazimet istimali, rekamlik istimal katarlık güllenme ihtiyacının yoşurun küçüğünü devamlı koyup berişige ergişip, şiki ihtiyaç iktisatının mokim eşçini ilgir sürdüğen açkışlık küşke aylandı. Şundakla çet el karhanılırga eş boşluğunu körsetti. Angliya savdogarlar uyushmasi xalqaro savdo mudiri Steven Lenich mundaq deb qardi. Jungo ichki ehtiyojni kengaytirib, davlat ichidagi cho'ng aylanishni ilgir surish jihatida eshish harakatlantirish kuchini qayta barpo qildi. Jungoga umid bilan qarash, mo'lcharni o'stirish, Jungodagi selinmasini oshirish xalqaro savdo sanoat sohasidagi qiziq nuqtaga aylandi. İqtisadının muqim buluşu, işləb çıxırış bilən təminat zəncirinin küşlüklükidin gəlgən. Jungo, dünya yasımıçılıqıdaki birinci çoğun dövlət bolu süpüdü bilən mükəmməl kəsib zənciri və mükəmməl yürüşləşkən sistemiği iqib olub, bəzi nüqtuluq saha və açqışlıq müsabıq yolu da bütün kəsib zənciri rəqabət küçüge iqə bir türküm əvzəl kəsiblərini şəkilləndirdi. Taşqi mürəkkəb mühit aldı da, Jungo, canlıq təminat iqtidarı. Küçlük kesip toplanış ünümü ve ilgar ul esleğe doğru tayınıp, işlep çıkırışının tez eşişini ilgir sürüp, dünya yasımıçılık sistemisinin iğırt kusuğa aylandı. Tekim köp dölet alkıgan karhanıla Jungo'nun muqim, yukur ünümlük hem yukur süper

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alığı ilgirlevatkan radyo anıbıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapa Tösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növettik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Ehtilep Kanun Destoru'nu yakşı yolu koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü, Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itekçi kılıp, sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küşlük kanunçılık kapalı diye iyi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlattımız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Ak Talep Kanun Destorunu Yakşı Yolu Koyuş Gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

ve ravajın ışığı türütkü buluş gerek. Üçüncü, ihtilap kanun destoruğa dair kanun icra kılış, kanun yürgüzüş faaliyetlerini küçe yetiş gerek. Kanuni kattık, kiliplik, adil, medeni icra kılıp, kanun yürgüzüşünün inavetini östürüş, ihtilap kanun destorunun nopozunu kogdaştiki önümlük vasıta. Her dercilik hükümetle ihtilap kanun destorunun önümlük yolu koyuluşu kapalatlı kılıçını muhim tutku kılgan halda kanunçil hükümet kuruluşunu alığı sılcıtıp, ihtilap kanun destorunu memuri tedbir belgileş, memuri başkuruş ve memuri nazaretçiliknin muhim ölçümü kılış gerek. Kanun nizamlığa kılaplı kılıp, puhrala, kanuni ilgile ve başka teşkilatlarının kanunluk hukuk menfaatini kimeyti vitidigan, ya ki ulanın mecburiyetini aşırı yutudugan kararlarını halıgan çıkırışkı bulmaydı. Memuri icazet biriş, memuri cazalaş, memuri mecburlaş, memuri baciliş, memuri hakiliş, memuri teşürüş, memuri kesim kılıç katarlık faaliyetlerini kayılıplaştırıp, kanun boyunca memuriyet yürgüzüş iktidarı ve seviyesini östürüp, ammının kanunluk hukuk menfaatiga dahli taarruz qilgan qilmishlar ve xodimlarni qonun bo'yicha qattiq bartaraf qilish kerak. Ixtilob deylolari xalq ommasining huquq manfaati bilan eng bevosita, eng zich munosabatlik. Har darajalik qonun yurgizguchi organlar qonunni adil yurgizishda ching turib, ixtilob deylolarini sud qilish saviyasi va unumini o'stirish kerak. Ihtilapka dair kanun yürgüzüş hizmetini küçeytip, delo beceri süpüti ve kanun yürgüzüş inavetini östürüş gerek. Ihtilapka dair edliyelik izahatlarını vaxtıda mükemmelleştirip, onun ihtilap kanun destori hem de alakadar kanun belgilimileri ve royi bilen bolgan bir dekliğini saklap, ihtilap işlerde kanunu tedbiklaş ölçümünü birlik keltürüş gerek. Malmülük hukukunu kogdaş, odimilik huquqini qo'g'dash, bilimlilik huquqini qo'g'dash, ekologiyalik muhitni qo'g'dash qatorliq nuqtaliq sohalarga chetiladigan ixtilob sud xizmati va nazoratchilik, yetakchilik xizmatini kuchaytirib, jamiyat ko'ngil bilayotgan masalalarga vaqtida javob qaytarish kerak. Ixtilob taftishlikki xizmatini, qonun yurgizish faoliyatlariga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, adliyalik qutquzish yo'llarini ravonlashtirib, puhrala, kanuni ilgile ve başka teşkilatlar

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 11. ayının 16. günü Merkez Devletni Umumüzlük Kanun boyunca idare kılış hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni iteş kılıp sosyalistik zamanı ulaşkan devletni umumüzlük kuruşni küçlük kanunçılık kapalıdığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Partiya 18-nji qurultaýdan buýan Partiya Merkezi Komiteti döwletni umumyzlik kanun boýça idara kılışını inip oturup koydu. Hem de onu 4 umumyzlik strategiýelik oralaşdyrmasyna kirgizip güçlük algy siljitdi. Partiya 18-nji nöwetlik Merkezi Komiteti 4-nji umumy ýygnada mahsus muhakeme kılınıp döwletni kanun boýça idara kılışını umumyzlik algy siljitişe dair bir kança zor mesele doğrusunda karar çıkarıldı. Partiya 19. kurultu içilgandan keyin Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Komitet Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılıç Komitetini kurup, umumluk ve stratejiye yükseklikte durup, Devletni Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılıç doğrusunda yeni bir katar zor tedbir oralaştırmalarını çıkarıp, devletimizin sosyalistik kanunçılık kuruluşu da tarihi özgürlüklerini hasıl kılış, tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke türütkü boldi. Biz, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki, Jongoça sosyalizmnin en mahiyetlik alahidliki digenni asasi kanunga kirgizip, partiyanın kanun çıkırışkı rehberli kılış, kanun icrasıgı kapalatlı kılış, kanun yürgüzüşünü kollaş, kanunga başlamçılık bilen raya kılış tüzümünü mükemmelleştirdik. Bunun bilen partiyanın devletni umumyüzlük kanun boyunca idara kılışkı bolgan rehberliki tehimi müstehkemlendi ve küçeydi. Biz yukarı katlamdın layiheleşni mükemmelleştirip, kanunu kılıplaştırış, kanunçılıkni yolu koyuş, kanunçılıkni nazaret kılış, kanunçılıkni kapaletlendiriş bilen partiya içindeki kaydı nizam sistemisi kuruluşunu bir tutaş algı söz etip, Devletni umumyzlük kanun boyunca idara kılış umumi endisini asas cihetini şekillendirdik. Biz muhim sahelerde kanun çıkırışını algı seljetip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çonkurlaştırıp, kanunçılı hükümet kuruluşunu algı seljetip, devlet revizye aparatı kurup, ediliye tüzülmesini ıslah kılıp ve mükemmelleştirip, umumi halk arası da kanunu umumlaştırışını küçeytip, Armiyani kanun boyunca idara kılışını çonkurlaştırıp, mahsus kanunçılık koşunu kuruluşunu algı seljetip, ijtimai adıllık ve hakkaniylikni qat'iy qogdap, bir türküm nahaq, xata deyil olanı kanun boyunca tüzütip, devletni umumyüzlük kanun boyunca idara kılış emeliyeti de zor ilgirleş hasıl kıldık. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöwetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 20. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen Ehtilep Kanun Destorunu Yaxşı Yolu Koyuş Gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletni Umumyzlük Kanun Boyunca İdara Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni iteh çıkılıp, sosyalistik zaman yığılaşkan devletni umumyzlük kuruşni küçlük kanunçılık kapalı digi iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine okşayışla yenici mezmunları bilen huzurunla gidip geldik. Programımızı aval kınakı yaktırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən Riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni kandak titimlik mezmunla uğrunlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla dağınlıq bizde bulsun.

asli yezini, yezdiki odamlarni, hatto yezdiki muhabbatni mu intoyin oddiy deb o'ylaydi. Ammo yezning, yezdiki odamlarni bulupmu bu zeminde köklep barıq salıgan muhabbetnin özü oylagandak ondak adbi emesliğini tövenge hizmetke düşükkili bağlandinkin andan bildi. Ondak da onun bu hıl oyğu kelişige zadı nemi sebep olgandı. Bola kızıqsanla, bir kıtanla bugünkü radyo jorunu programımızga orlaştırılgan Gülçehre Aziz'nin Hasan'ınlık hikayesi de bulsun.

Қайсы мәлді ұлдырла чоңаны? Үчінші мәлді әбалым. Нәтчі әшкірділі. Әлір мұ, бізнің кәнді дейқан мұ? Нәтчі балдыр ба? Мән, қызметімізге мұнасып алда Мұмайдың әхвал егелешке башылды. Мұмайны жетелешіп қамысын деп, қатері язмыды. Мән бұ ел 73 жасқы кірдім. Yoldaşım tügep ketkili 12 yıl boldi. Bir kızım ba. Momay cimip kaldı. Onun stakanıga çayla kaldım. Momay köz çanaklardaki yaşını yanına uçup lan sürtü bitip sözün dağım kaldı. Öyde yalgız durmen. Teri dağın yerim yok. Lekin on mu ayn ola ba. Yılda 60-70 mongellik ayn ola sattı men. Momay bu sözlərini davatqanda teğe hazırlı yaş əgiyen közləri külümsirdi. Mən Momayının külümsirgenini görüb, xoşal bulub söz qısdırdım. Şundaq mı? Neyim digən yaxşı? Bu əyni olalanı özləri pərviş qıb olalanla çoğana. Vay balam, küçümdən yetişçi pərviş qılı mən. Əyni ola satqan pulunun bir qısımıqa oğut alı mən. Bir qısımıqa adam işildi mən. Şundaq qılı pərviş qılı mən. Yana qulumga bir munch pul ashdi. Elmo ayni vaqtda aynola o'stiringlar desa, totish birib tasdi tikib tikanman. Mana amdi tilla to'kilgan daraxtga aylandi.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu

Әсөймік достылар, программымыз қайтып келдіқ. Біз бүгінгі программымызға ма әліқ қыды мұхаббәтлік күйлен орылаштырдық. Қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтлік айатта әр кім чырайлық болғыны, яки келішкен болғыны үшін әмәс, бәлкі гүзел бір кәлбі болғыны үшін сөйлігені де ұ мұхаббәт чын болған болады екен. Чын сәмімі сөйгісі болғыны үшін, вападарлықы, садақты болғыны үшін, yüksek mesuliyetçallığı boğun üçün söylegen muhabbet uzunguçı dağım iteleyirken. Bu muhabbet vakit kutturmaydıken, kıskısı hiç kandak bir uğrunsuz sebep bilen özgürüp kalmaydıken. Her kandak bir muhabbet deslep başlanğanda, şünçilik kızgın bolsa, kiyin asla asla o muhabbet könüşki karap meyengişi mümkün. Bu çağdımı burun kısgıllıkını, romantikliğini saklapmanganda, o muhabbet vakitinin ütüşü bilen, kişiki okşaşla yenişi his duygularını ataklı alaydı. Alaydı hatır küllerde soğat tayarlaş, karşı tarafının tuğluğun küllerini tebrikleştim başka yine, kişikin muhabbetlik soğatla, meselen karşı tarafının en amrak nersi katarlıkla mı, muhabbet güysun koşudu. Barcı muhabbetlik yollege, romantik, muhabbetlik hikayelerinin yer buluşunu ümit kılımız. Kelimse muhabbetlik nakşıldırımız, devamlı kozurunlarla.

Sevgili dostlar, programımızı namlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ise her bir anlıkçılarımızın nispeten ortak bir temişkerliğini hemimiz bilimiz. Elbette söygü, muhabbet arkalık başkalığa bağlanıp durdu. Söygü, muhabbet kitayınıp yaşaydı. Söygü, hayatlıkını, mena, huzurluğu yeriştirdi. Bəxtsizlikini bəxt gözgərtdi. Söygü, muhabbet kitolgan kişiler hakiki yüzdeki yaşayalaydı, hem hayatlıkının lezzetini tapalaydı. Hayatlıkının hakiki mənisini düşenmeydiğen kişiler daim cihandacılık, baylık ve huzur halavet koyu da aldıraşıyordu. Ama Adem'de söygü, muhabbet olsa, o kişi çokun her bir işini huzur alalaydı. Her bir günü güzellik kitoludu. Dünyada kişilerin nail kılıdığan yaxşılıkların türü intayın köp. Lekin hakiki yaxşılık birla. Bu bozumu başkalarını söyüş, başkalarına mehir muhabbet yetküzüştür. Turmuşun her bir demlerde başkalarına mehir muhabbet yetküzüşünü unutup kalma. Her bir gününüz güzellik tolsun. Yine ondak bolsa güzel küldürümüz devamlı silah üçün.

Onun dərhallı gepidin yeni bilişi onun könlünü səl yerim qığan bolsa mı, könlü gelip getmedi. Şu tapta onun bayıqı huduqışları qayaqlağı duru yoqab, kəyfiyyatı bütünləy normallaşıp qalğan idi. Velisipitinizge çıraq orın tuasınız boğudak. Bu musa keçilədi minip bağamay qaldı kensiz. Mən müşündaq oylavadı mən. Bu 7-8 kilometr yolda qaranğıdı onu yetiləb men oladı mən. Əmdi nahi bazırıqı bağanda bir çıraq ilip bekti asan boğudak. Azadəmnin bir münçü başqa durup tapqan gibi əkrəmge kılcılık təsir kürsü tələydiğanda qınmaydı. Azadəm bu gibi de əsli bir obdan velisipini qanlaşdırıp minənmək, şuncu uzun yolda onu yetiləb minib səndəb onu zanı qınmaqçı idi. Bıraq, əkrəm bu işdən onun aldıdı kılcılık xicilik yisqağanda qınmaydı. Əkrəmnin pozisiyasiga qarab, Azadəm mu təkəllüb qılışını bir cədik qayrıb qoyub, asta-asta özünü azadı his qılıb, bara-bara içilib yiyilib sözləşki başladı. O, Əkrəmdən əymindiğin, ya ki əymənməydiğalıqı bir nəz deyəmisi mu, bıraq onun aldıda əzəldən bundaq içilib yiyilib turub baxmıqan idi. Əkrəm Azadəmni yatığını aldıqıcı əkilib qoyub, qaytıb getdi. Şunundan keyin Əkrəm gepi durup, bir qancı qedim Azadəmni keşkurusqa, dərski berib qaytıdığan çıxdı ağılı badi. Azadəmnin yezdigi ən könüllük işi, keşkurusda dehqanlanın savadını çıxırış boldi. O, bira dehqanga hərplən tunutup, yezik savadını çıxırıp, ismini yazalıq odak, gez oqiyalığı da qılıp qoysa, dili ocayı perab getetdi. Texmi muhimi kurusdan keyin Əkrəm bilan billi qaytish onunga cheksiz xoşallıq və bəxt tuyğusu bəxş etdi. Eşeknin dəsişdən otursa az qalıb olub getgan aş topulu qarvi yolu onunga untulğusuz əslimlərini soğuk qaldı. Onun qalbədə məngü tatlıq, şirin tuyğulanı qaldırdı. Birisi çeçen, şox, tetik. Yəni birisi salmaq, yumristik, parasetlik. Olanın mecazı kilişib, çıxışıbla qaldı. Amma nemiş qıdır Əkrəm onunğa muhabbet, yaxşı görüş toğırlıq zarlı iğzaşmaydı. Bu cəhətdə o taza romantik əməs taqqıladdı. Keyin kilinin beşidə Azadəm ətrətdən ayrılıb zavudqı kəldi. Azadəm zavudqı kəgəndən keyin Əkrəm daim zavudqı kilib onu yoxlab durduğan boldi. Adəm bir əri yenidə çıxıdı pəqatlı ayrılıb kətməydiğən dək qədiri bulmaydı ikən. Xiyalıqımı kırıb çıxmaydı ikən. Lekin ayrılıb yeraqlağı kətkən haman qayt körüşənməydiğən dək təqaza bob getirdi ikən. Dedi bir qeydim Əkrəm Azadəmini yoxlab kəgəndə muşu döngdü yanmayan oldurub. Azadəm Əkrəmnin özüge könül ısar qılıvat qalıqını bilib dursumu, qəstən heç nəmini bilməyən qiyabət kikirib aldı. Əməliyyətdə o xeyildin beri Əkrəmnin ağızdan qaçan muşundaq kəp çıxa kiyindəb təq azab ob yürətdi. Qandaq təyisiz deyən qandaq kəp, mən öz bişimdən ötkən işin davadı mən, dedi Əkrəm burun qıdəklə salmaqlıq bilən. Sizni shuncha ola taqaza qilib atgan kim u? Deb so'rdi Azadam sho'xlik bilan. Kim bo'ladi? Bog'ni tashlab, yiroqdagi taqa uchib ketgan qushqash o'mamdi. Qushqash? Sizni davotiman, sizni. Akram qasdan xufsarlik qilib atgan Azadamning beshiga yenik nuqib qo'ydi. Men Azadam Kümüş qonqıraq tək jaranlıq avazda şoxluq bilan qaqaqlab külüb getdi. Siz meni quşqaş dep atamsız? Yeraqlağı uçup getkendin kin, quşqaş bolmay nime? Quşqaş emas, anqa deñe? Ras, sizni anqa desem boludu. Gepiñizce közüñizdi neri bolgandan kin, qadirim ötülüpti-de? Onda qamas.
sizning obdan qiz ishkanligingizni burunla bilgan. Biroq u chaqda sizning yezdan ayrilib bu zavodga kelib oldiganligingizni o'ylamabdiman. Men xuddi sizni mangu oshi yezda mening atrofimda yurdigandekli o'ylabdiman. Uning ustiga u chaqda men sizga o'xshash qayta tarbiya ilayotgan bo'lg'ashqa sizni andichu qo'shi kadr bo'ldim deb o'zingizcha kerilib ketibsiz-da. Yaqay, dedi Akram azaldan har qandaq ahvolda aldirab o'diqib qolmaydi. Uning yeshi Azodamnikidan ancha cho'ng bo'lmasimi, ammo u yeshig'i mas kelmagan holda Azodamdan xeyli nisalmoq edi. Azodamga o'xshamaydigan yeri uningdimi har vaqt o'z-o'ziga bo'lgan ishonch urg'ib turardi. Demak, pamparasatlik, salmoq, o'z-o'ziga ishonish xarakteri uning alohidligi edi. Uning Azodamni o'ziga tatadigan tarafimi shu. U yilim shu salmoqligini saqlab tamkin o'tiratdi. Qadr bo'ldim deb kerilib ketganim yo'q. Siz mening qandoq odamligimni bilasiz-ku. Mening demakchi bo'g'inim, hozir hech bo'lmaganda muashim bor. Sizni boqqalayman. Kim sizning beqishingiz qarab qapti? Men sizni meni beqing dedimmi? Hech bo'lmaganda menda shundoq mas'uliyat tuyg'usi bor. Men texi mushiyada uyimiz bo'lsa, siz bilan birga tursam deyman. Bu yerda hech nima yo'q. Ko'midingizmi? Sapli taqir say. Hammali yana tosh, shig'illa tosh bitibdi. Bir timim su, bir tup daraxtmi yo'q? Siz bo'lsangizlar bo'ldi-ku. Ammo mening bu yerda turg'im yo'q. Qarz kuli bo'yida uyim bo'lsa, atrofida beg'im bo'lsa deyman. Bo'ladi. Men mahallamizning yindiki qarz kuli bo'yiga uy solay. Atrofiga boqqilay, bo'lamdi. Men sizga siz bilan uy tutaman dedimmi? Siz qarz kuli bo'yida uyim bo'lsa, atrofida beg'im bo'lsa dedingiz. Biroq sen bilan uy tutmayman demadingiz. Akram Azodamga ani shundoq noyida tabiiy yo'sinda ko'ngil izhor qildi. Azodammo tabiiy yo'sinda qabul qildi. Hech qanday qayajalnish, o'duqish alomatlari bo'lmadi. Ular xuddi chaqchaqlashayotgandek, boshqalarning gapini qilishayotgandeklar oddiy ham ozoda holda tushunish hosil qilishdi. Akram ketgandan keyinlar Azodam ondan qattiq qayajalandi. Suyunishdan qalblar zikilib, ich-ichidan shatlandi. Akram mu qattiq hayajonga cho'mildi. U gap qilishdan burun xarakteri o'zgacha, g'ayratlik, ishchan, tirishchan, mijozi chus bu qizning keskin rad qilib yetishdan ansirab, qattiq takidukiga cho'kkan bo'lsa-mu, biroq u odatlangan eg'ir besiq salmoqligi bilan ko'ngildagi besaramjonlikni faqatli chondirmadi. Amaliyotda uning ansirishi butunlay ortiqcha ish bo'lib chiqdi. Azodam uning taklifini rad qilmayli qolmasdan qilchi ishkilnish pozitsiyasida bo'lmadi. Yaqinda ular to'y qilib oldi. Azodam mushu do'nglikda o'zining qancha qitimlab uzoqcha o'ltirganligini sanab bo'lmaydi. Akram kasla Azodam uni mushu do'nglikka boshlab keladi. Akram yo'q chaqladimi, har kuni ko'g'imda mushiyaga chiqib o'ltirib, atrofga nazar sag'ish, xiyolga patgan chaqlarda xuddi yenida Akram bodak kes qilib, ko'ngli butun bo'lib qoladi. U toki tun pardasi yeyilib, atrofni ko'ngli bo'lmaydigan darajaga borgandala yotiqqa qaytib ketadi. Ularning to'yi oddiy sodda ham ko'ngilli o'tdi. Shuning bilan birga to'y jarayonida kichkina surkilishmi yuz berdi. Garchi to'y bo'lgan kuni qishning ochiq sovuqi tex ketmagan saharda qattiq sovuq suvakdan o'tib tursimi, atiganli Akramning uyining ishigi oldida nag'ir sunay chilinib, to'y tantanasi boshlanib ketdi. Nag'ir sunayning yangroq ovozi to'y tantanasini yiroqlarga taratdi. Xulum qo'shinlar, hatto yiroqdagi mahallaning eng chetidagi tonish bilishlarmi nag'ir sunay ovozini anglash bilanla xuddi biris chaqirgandek
özligidan toy bo'lgan uyning oldiga to'planib, usulg'i tushdi. Nazirkomning chaqqan sho'x, qiziqarli usul harakatlari toy shodligini avjiga chiqardi. Uyning qo'yli qarab turadigan oldi tarafdagi tomlariga mehmonlar toy shodligini qutlug'lab, uy egasiga akagan sovg'atliq qizil, xaldrang, yechil rangdagi shalpar, tovar, duxov qatorli raxlar o'gizin yegi sangiltib esib etildi. Buning bilan to'yga yana bir shodlik kayfiyati qo'shildi. Tushki yaqin qiz ko'chirguchilar oz odamning uyiga qarab yo'lga chiqishdi. Ular 10 necha ot eshak aroliq bo'ldi. Kelin uchun 3 ot qo'shilgan bir cho'ng harva tayyorlandi. Bu harvaning oldida yana bir ot harvisi sapilinib, uningga nag'ir sunay chag'uvchilar, usulchilar o'tirishdi. Bu harvadagilar yo'lning yiroq bo'lishi qarmay yo'l bo'yi nag'ir sunay chilib, usul o'ynab tantana qilishdi. Qiz ko'chirguchilar oz odamning mahallasiga yetib kelganda, mahalladagi yigitlar, cho'nglar, yana ba'zi yashangan bo'voylar bo'lib, ayrim-ayrim yo'lga bir nechiyaga bir parcha qizilroq esilgan og'amchi tatib yo'lni to'sib ilishdi. Qiz ko'chirguchilar harvalardan tushib, bir haza usul o'ynab, mevichi va kampit, qankezak, pechini piranik, birak kiyimlik rax, 5-10 yuan pul, bir necha non degandek narsalarni berib, to'yni to'sqichilarni rozi qilgandan keyin to'siqlarni bir-birlab ichib o'tib olgan bo'lsin. Ang oxirgi to'siqdagi yigitlarni qoyil qilib o'tmiga tas bo'ldi. Yigitlar arg'amchiq esilgan shalparga 10 necha dona 10 yillik pulni choplab ilishgan edi. Yon tarafda yana bir shira qo'yilib, ustiga dastxon silingan. Dastxon ustiga non, china, cho'g'inda choy deganlar tizilgan. Yana uzum, qankezak degandek narsalarni tizib qo'ygan edi. Qiz ko'chirguchilar xeyli uzoq usul o'ynab bergan. Yigitlarga 10-20 yuan pul, meva chevi bergandan boshqa, yigitlarning beshig'i ostila 2 butilka qaharaq sungitgan bo'lsa-mu, yigitlar yana to'siqni ochqilib unamadi. Ular yigit tarafdan kelganlardan yo'l to'salgan og'amchig'i esilgan raqqa chaplangan pullarning har bir varaqining ustiga yana bir varaq chaplab berishini talab qildi. Inaqki bu o'rinligi bo'lmaydigan yo'lsiz talab edi. O'tirda surkilish kuchayib, qiz og'ili kelganlar oqiga yenib ketmoqchimi bo'lishdi. Oz odamning otisi bu ishdan xabar tepib, naq maydonga yetib keldida, yigitlarga "Nimanga to'yni ma'lumon qilishsin, ko'zimdan yo'q qilish" deb bir hurpiyibla og'amchin tatib yo'lni ichibdi. Qiz ko'chirgili kelganlar fursatdan foydalanib to'siqdan o'tib ketishdi. Yigitlar bo'lsa, boya qiz ko'chirgili kelganlar sungitgan xaroq va pullarni qo'yilarga tiqishib, qaysi bir to'g'ning keyniga odam ko'maydigan yerga jo'nab ketishdi. Qiz ko'chirgili kelganlar oz odamning uyini oldiga kelib, harvlardan tushib uyga kirmoqchi bo'lganda, darvozani qiz ayollar etib oldi. Qiz ko'chirgili kelganlar eshik oldida nag'ir sunay chilib usul o'yindi. To'y egasining yaqinlari bir necha patnosda ustiga yangi qo'lyog'liqlar yepilgan kampit, gazir, xosin degandek meva chevilarni tayyorlashdi. Quru ichidagilar darvozani qiya ichib, sovg'atlarni olgandan keyin darvozani kangri ichib etishdi.

Bu otluq makanda 2-ci ayının axırla bahar pəsli başlandı. Başbaharının illik şamili Adem'gi acayip aram bəxş etdi. Gerçi bugün yurt asmını türüm türüm qarı bulutla qaplap dursumu, amma turup turup hava pallıdı içilip getirdi. Başlıq oltırgan kanap qaplıq cip avtomobil yıraqtın topu tozdıp yetip geldi. Nahiya bazırdın zautkı kildiğin yolga, zauttın başlap xeyli yagice su sepilgen idi. Avtomobil su sepilgen yolga yetip kegende çan tozan besiqdi. Arkadala cip avtomobil çavak çilip karşı ağıçıla sepinin otturstın ötüşke başladı. Hem eylem birdek çavak çilip karşalımız, karşalımız dep dolaştı. Karşı ağıçıla sepide az adamı ba idi. Az adam çeçini mürüsü kegüde kestürüp, işkital kılıp örüp, belgesiz maşıran her bir forma. Beşiğa şepki giyip, başkılağı okşaş külümsirip çavak çilip atattı. Onun kanşarlık burnu, roşan koş kapaklık bulakta gözleri. Kuyuk, amma inçke kıya kaşları. Yakınlık təbəssüm bilen karaşları, ıhtiyarsız kişinin zoğunu keltiretti. Az adam bugünkü başlıqının başka başlıqlağı ancı oxşamaydıqalıqını bayqıdı. Adette başlıqla bundaq çağda, avtomobilin deresinin kulunu çıxırıp pulanlatıp, karşı ağıçılığa cevaben hürmet bildiretti. Külümsirep kızgınlığını ifade etti. Ama bu başlık avtomobilin içi de hudu hiç nimini kömügendek salmaqlıq bilen tikkide oldurattı. Avtomobil astım yanılatkaşka az adam başlıkını eniq gödü. O yana başlıkının özüge lappıda karab ötgerlikini müködü. Başlık avtomobilden çüşkende tönügün ademle mın tastı askan rehberlerinin hizmetimizgi yetekçili kılışını karşı alımız diyen xatı yazılgan lozungıga karap mı koymadı? Başlıq memuri hizmet rayonunu közden keçirip, təşviqat işxanısıgı kirgende bu yada onunla hürmet bildirip tik durğalı arasıdaki az adamını görüp, onun alda toxtap sordu. Siz qaytı tərbiyə ilişki düşkən ziyalı mı? Şundaq, dəb cevap edi az adam kızgınlıq bilen. Onun da huduqışdın kılçı əsər yok idi. Onun təmkin turqıdın öz-özüge boğan işençe çıxıp duraddı. Ali mektepte okuğun mu, ya ki otur mektepteli qayt tərbiyə ilişki düştünüz mu? Yez egilik şöyənin bağvancılı kəsbide okuğun. Bu ya künüp kaldınız mu? Tırışı vatdı mən, dedi az adam səmimilik bilen. Növətdi biz yezikilik pən texniki ixtisas egilirgə. Bolub mu, dövlət ortaqtılığı pişiq boğan asıllıq millət pən texniki xadımlarga ciddi ehtiyaclıq bolub atımız. Başlıq, axırqı gəplərini özüge davatqandək bərxil tələpuzda axırlaşdı. O, az adam bilən qısqılı qılıb şu gəplən deyişkəndinkin, gözün keçürüşkə həmrah bolub atqala bilən bilə başqa rəsmi işlər toğırsıda gəpki kirişdi. Başlıqının ismi Lei Tongshin bulup 40 yaşlardan aşkın. Oruqraq kegen egiz boy kişi idi. Koyu kaşları astıdaki ötkür közleri acayip nurluq idi. Onun yeraqla qadılıp əstaydıl çonkur pikir yürgüz vatkan çağdaki keskin turqı bilen, bera kişi gözlengendeki səmimilik çıxıp durgan molayim turqı asman zemin pərq qıladdı. O, nəçi yılın aldı da bu nahiye muavin hakim bob kegen idi. O, sosyalistik özgertiş oluq kuruluşu tamamlanğandan keyinki yerliknin su inşaat, kelkündün müdafiyeleniş kuruluşu, kumborandın müdafiyeleniş, əslihalik orman bərpaqılış kuruluşu, yol, körük qatarlıq zor türkündeki ul müessesele kuruluşunu planlaş ve yolu kuyuş işleri qatnışıp başlamçılıq bilen əməliləşdürgen. Xalq amısı bilen bilen, mörünü mörü getirip işlep, xalq amısının kalbidin çonkur orun ilip, yaxşı kader dəb əl arısı tonulğan idi. Li hakim bayıqı gəpləni mundaxıl dəb qoyğan dəqiqan bilen, onun çoğun arqı görünüşü ba. Mərkəz bu nahiyini ismi cismi qılayıq üzüm makanı qılıp, qurup çıxış planı oturuq qoyup,
konkret tadbirlarni amaliylashtirishni boshlabdi. Garchi bu o'ymonlik va'da azaldan tatib, tatliq, rangi ko'rkam, sifati a'lo bo'lgan to'shish, yotkash, saqlashga qulaylik, yeshil kishmish uzumi bilan davlat ichi va sirtiga tonilgan. Uzum ishlab chiqarish tarixi xeyli uzoq bo'lsa-mu, ammo ishlab chiqarish ko'lami ancha cho'ng emas. Mahsulot miqdori yuqori emas edi. Buningda davlatning ta'minlash ehtiyojini qondirishdan gap ochqilib bo'lmaydi. Davlatning ehtiyojini ko'z tutganda uzum mahsulotini